ki karanlığa saçılan, bitmedi, bitmeyecek zulme verdiğin sızı. Efendim, sensizliğim tüketti nedenimi, ızdırap katre katre sarıyor bedenimi. Yaralı yüreğiyle yağmurları ağlattı, ardından bakıp kalan gül Mekke sokakları. Gizli bir inilti ki derdi öze bağlattı, yılların firakıyla ağrıdı şakakları. Efendim, kir ve kandır çağın yüzünden sızan, nasıl şaşırıp kaldı yönü kefensiz mizan. Hani Ali Bayramı yaşamıştı Medine, ram olup varlığına kurtulurken yoklardan ve takva yazar iken canını yüce dine, hala utanır Taif yürüyen ayaklardan. Efendim, kör izanla emrine uyamadım, düştüm de yollarına, kokunu duyamadım. Bilallerin göğsünde iman ederken taşlar, onunla haykırdılar, Allah, Resul ve Ehad. Huşu hakikatine nasıl konmuştu başlar, kanını toprağına değdiremedi Uhud. Efendim, suretinle ifşa oldu nur nişan, sırtındaki mühürde hayat buldu sonsuz şan. Ne güzel gülümserdin Ayşe'nin iffetine, beni nasıl sevdine cevabındı kör düğüm. Çölde kumlar şahitti sevdanın saffetine, şimdi bir masal gibi kitaplara sordum. Efendim, kutlu çilen dokunmadı çamura, güzel ahlak verilmiş özündeki hamura. Ellerim bir güzide yakarışın kelamı, mazide nefes alan çöllere hasret sürgün, muazzam çığlıkların yönü meçhul selamı. İşte hicrana perde, ihtiyar gece ve gün. Efendim, bilemedik niye güzeldir güller ve o latif gülleri koparamayan eller.

0: yastadır.
1: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
2: Peygamber İkliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Arapların dünyasında en etkin olanlar şairlerdi. Özellikle birinci sınıf şairler eller üzerinde tutulurdu. Şiirleri dilden dile dolaşırdı. En güçlü şairlerin şiirleri Kabe'ye asılırdı. Kabe'nin duvarına asılan yedi şiire Muallakatü's-Seb'a denilirdi. Ka'b bin Züheyr birinci sınıf şairlerdendi. Arap dünyasının en etkin şairlerindendi. Babası da edip ve şair bir insan. Ka'b'ın şiirleri Kabe'nin duvarına asılırdı. Ka'b'ın kardeşi Büceyr Müslüman olmuştu. Büceyr'in Müslüman olması abi Ka'b'ı son derece öfkelendirmişti. Aynı şekilde yakın çevresinden büyük tepkiler olmuştu. Şair Ka'b, kardeşinin Müslüman olmasından dolayı uzun bir şiir yazıyordu. Şiirinde İslam'ı aşağılıyor, Peygamber Efendimiz'e hicivler yağdırıyor, ağır ifadeler kullanıyordu. Mekke fethediliyordu. Mekke fethinde ölümüne hükmedilenler vardı. Onlardan biri de Ka'b bin Züheyr'di. Etkin şiiriyle nice zihinleri ifal etmişti. Hak'tan uzaklaşmalarına neden olmuştu. Mekke'nin fethi günü kaçıyordu. Ama kardeşi Büceyr, ağabeyinin İslam olması için çırpınıyor, gayret ediyordu. Ama gayretleri bir sonuç vermiyordu. Şair ağabeyi Mekke'den kaçtığı için ona bir mektup yazıyordu. Mektubunda mutlaka gelip Peygamber Efendimiz'le görüşmesini istiyordu. Şair gelir ve görüşürse, bir de affını dilerse, Resulullah'ın mutlaka bağışlayacağını, özrünü kabul edeceğini dile getiriyordu. Büceyr'in mektubu bu büyük şairi ciddi boyutlarda etkiliyordu, umutlandırıyordu. Ne yapacaktı, nasıl yapacaktı? O devasa dünya ona dar gelmeye başlamıştı. Bir çıkış yolu bulmalıydı, bir çözüm yolu bulmalıydı. Koca hayatta yalnız kaldığı görünüyordu. Nice dostları vardı ama bu kara günde, bu çetin gününde neredeydiler? Kararını veriyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyordu. Kendini gizliyordu. Ka'b olduğunu gizliyor. Ka'b Peygamber Efendimiz'e, Ka'b'ı huzuruna Müslüman olarak getirsem onu affeder misin diye soruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evet buyuruyordu. Ka'b'ın kalbinde sevinç dalga dalga oluverdi. Heyecanla kendisini takdim ediyor, tarif ediyordu. Sonra kıyamet sabahına kadar okunacak olan meşhur şiiri Kaside-i Bürde'yi okumaya başlıyordu. Kaside-i Bürde, Benat Suat, Suat'tan ayrı düştüm kasidesi de denilirdi. Suat şairin sevgilisinin adıydı. Kaside-i Bürde yaklaşık 60 beyitten oluşuyordu. Kasidenin yarısı bir gelenek olarak sevgiden, aşktan bahsediyordu. Sonraki beyitlerde ise asıl konuya geçiyordu. Şairin katline hüküm verilmişti. Şair bu hükmü duyduktan sonra büyük acılar çekmeye başlamıştı. Büyük ızdıraplar yaşamıştı. Şair şiirinde yaşadığı o büyük ızdırapları dillendiriyordu. Sonra Peygamber Efendimiz'den affını talep eden bölüme geçiyordu. En sona doğru Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o büyük insanlığına işaretler düşüyordu. Kaside-i Bürde'nin son bölümünden bir bölüm okuyacak olursak: sevdiğim bunca insan ve ümit bağladığım, sana faydam dokunmaz deyince dedim ki ben, çekilin be yolumdan, hey gidi nesepsizler. Allah'ın her yazdığı elbette ki olacak. Her ananın evladı ne kadar esen kalsa bir gün eğri bir sala konup taşınacak. Duydum ki Resulullah hakkımda emir vermiş. Bağışlanmak daima ondan beklenen bir iş.
Affet beni ya Resul, ihsan eylesin sana Kur'an mucizesini gökten indiren Hüda. Koğucunun sözüyle tutma beni sorumlu, bunca ithama rağmen sussuzum ben ey ulu. O Resul-i Kibriya bir nurdur ışık saçan, keskin ve yalın kılıç ilahi kılıçtan. Şair Kab bin Züheyr şiirini bitirince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son derece memnun kaldılar. Peygamber Efendimiz Kab'a hediye olarak üzerindeki hırkasını çıkarıp verdiler. Bu nedenle bu kasideye Kaside-i Bürde denildi. Varlıklar aleminde konuşan, kültürler oluşturan, medeniyetler kuran sadece bir varlık var. İkinci bir varlık söz konusu değil. Bu varlık, varlıklar aleminin göz bebeği insan. Eşref-i mahlukat olan insan. Rahman-ı Rahim'in biriciği olan insan. Söz, onun en belirgin özelliği. Söz bazen kılıç gibi insanı iki büklüm eder. Can evine zehirli hançer gibi oturur. Bir ömür inim inim illetir. Söz bazen baldan da bal olur, cana can katar, hasta ruhlara şifa olur, derman olur. Sözler içinde en etkin olan ise şiir olurdu. İnciler gibi dizeler olan şiir olurdu. Derin şairlerin sözü kalplere dokunduğu zaman kalpleri dilhun eder, kalpleri kendinden geçirirdi, kalpleri delik deşik ederdi. Şair öyle diyor ya, bir beş değil sevgili, bin kurşun deldi beni. O günkü toplumda şiir zirvedeydi, gönderlere çekilen şiirlerdi. Arap toplumu için şiir hem bilgi kaynağıydı, hem de tarih ve kültürdü, hem de şan ve şerefi koruyan, kollayan bir kalkandı. Ya da düşmanı delirten boyutlara düşüren zehirli hançerler gibiydi. Toplumun nabzını tutan bir gücü vardı. Haliyle Peygamber Efendimizin şiirle yakinen ilgilenmesi olağandı, doğaldı. Şiire karşı duyarlılığı vardı. Kur'an ve sünnetin şiire yaklaşımı içeriğiyle ilgiliydi. Olumsuz yaklaşımı vardı. Bunun nedeni belliydi. Müşrikler Kur'an'ı şiirdir diye mahkum etmek istiyorlardı. İnsanın yazdığı bir şiir gibi ele almak istiyorlardı. Kur'an-ı Kerim bu anlayışa keskin bir şekilde cevap veriyordu. Bir de müşrikler, şairler Peygamber Efendimiz'i ağır bir dille hicvediyor, aşağılıyorlardı. Şuara suresinin 22. ve 23. ayetlerinde. Şairlere gelince, onlara da azgınlar uyar. Görmüyor musun? Onlar nasıl her vadide şaşkın şaşkın dolaşırlar. Ve onlar yapamayacakları şeyleri söylerler. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, Allah'ı çok ananlar ve kendilerine zulmedildikten sonra rakiplerine üstün gelmeye çalışanlar böyle değildir. Zulmedenler yakında nasıl bir inkılaba uğrayıp devrileceklerini bilecekler buyuruluyor. Şiir söz gibiydi ama sözün en etkin olanıydı. Sözler vardı, küfür içerikliydi. Sözler vardı, günahları bayraklaştırıyordu. Sözler vardı, günübirlikti, mübah alanları içeriyordu. Sözler vardı, tevhidi dillendirirdi. Sözler vardı, zulme karşı direnci artırırdı. Sözler vardı, kulun kulluk şuuruna can katardı. Sözler vardı, kulu gafletten uyarır, dirilişine neden olurdu. Şiir bir sözdü. Sözün konumu neyse şiirin konumu da oydu. Peygamber Efendimiz İslam'a saldıran şairlere karşı Müslüman şairlerin gerekeni yapmasını murat ederdi. Öyle buyururdu. Müşriklere karşı dillerinizle cihad edin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kab bin Malik'e onları hicvet. Çünkü nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki senin şiirin onlar için oktan daha etkili ve yaralayıcı olacaktır buyuruyordu. Şairler Sultanı Hazreti Hassan bin Sabit için Peygamber Efendimiz mescide bir kürsü koydurtmuştu. Ona
onlarla atış Cebrail seninledir buyuruyordu. Şairleri kötüleyen ayetler nazil olduğunda İslam'ın öncü şairleri Hazreti Hassan bin Sabit, Hazreti Abdullah bin Revaha, Hazreti Kab bin Züheyr Peygamber Efendimiz'e Allah şu ayeti nazil buyurdu ve biliyor ki biz şiir söylemekteyiz dediler. Peygamber Efendimiz şairleri olumsuzlayan ayetin devamını okudu. Ancak iman edenler, salih amelde bulunanlar ve Allah'ı zikredenler ile zulme uğradıktan sonra zafer kazananlar başka. Zulmetmekte olanlar nasıl bir inkılaba uğrayıp devrileceklerini pek yakında bileceklerdir. Peygamber Efendimiz, burada tenkit dışı bırakılanlar sizlersiniz buyurdu. Bir gün Teminliler Peygamber Efendimiz'e geliyor, şiir ve hitabet yarışı teklif ediyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam teklifi kabul ediyor, şiir ve hitabet üzerine bir yarış yapılıyordu. Hazreti Ayşe annemizin hafızasında, ezberinde binlerce beyit bulunduğu ve kendisinin çocuklarınıza şiir öğretiniz, dilleri tatlılaşır diyordu. Konuşma insana özgüydü. Allah'ın kuluna ihsan ettiği büyük bir nimetti. Rahman-ı Rahim kulundan ne yaparsa güzel yapmasını isterdi. O zaman kelamı güzelleştirmeliydi. Sözü güzel eylemenin, kelamı etkin kılmanın en güzel bir yolu vardı. O da şiir ikliminde olmaktı. Dizeleri dillendirmek vardı, dili güzelliklerle donatmak vardı. Önemli bir husus vardı. Arap şiiri aynı zamanda yüksek bir işlev görüyordu. Peygamber Efendimiz, bir kelimenin anlamını belirlemede tereddüde düşerseniz Kureyş'in eski şiirlerine başvurunuz buyuruyordu. Arapların dünyası neredeyse şiirler dünyasıydı. Engin bir şiir gelenekleri vardı. Arapçanın bütün inceliklerini bağrında taşıyan şiirlerdi. Haliyle Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifleri anlamada o günün şiirleri bir kaynak konumundaydı. Kelimenin bağrında yatan manaları o günün şiirlerinde daha berrak olarak bulmak mümkündü. İslam'ın şiire yaklaşımı şiirin içeriğiyle ilgiliydi. Genel olarak şiiri olumlamak ya da olumsuzlamak olmazdı. Dil bir araçtı, şiir bir araçtı. Ne için kullandığımız, hangi gaye için kullandığımız ve hangi anlamları dile getirdiğimiz asıl olandı. Bizim medeniyetimiz şiirimsi bir medeniyetti. Zira bizim medeniyetimiz gönül medeniyetiydi. Gönüllerse kadifeden de yumuşaktı. Ne kadar naif, ne kadar zarifti. Kalplere, gönüllere söylenecek sözler dantel dantel işlenmiş olmalıydı. Ritim ritim olmalıydı. Yani şiirimsi, şiir dili olmalıydı. Bizim medeniyetimiz şiirimsi bir medeniyetti. Şiirimsi medeniyetin yetiştirdiği dev şairlerimiz vardı. Biricik Gündem, Temel Gündem, Rahman-ı Rahim'di. Her dem Rabbi Rahim'i içimizde duymaktı. Her dem Zat-ı Kerim'i dillendirmekti. Her dem onu zikretmekti. Yunuslar hep Rabbani iklimde olmuşlardı. Fuzuliler, Bakiler, Nabiler daima Rabbani iklimde olmuşlardı. Niyaz-ı Mısriler, Şeyh Galipler her dem onu söylemişler, onu dillendirmişlerdi. Dağlar ile, taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Şairlerimiz, biricik önderimizi, Usve-i Hasene'yi, alemlere rahmet olanı en vurucu, en yakıcı şiirleriyle daima gündemde tutuyorlardı. Allah'ın Habibini, ümmetin gönül dünyasına ritimli bir dille, şiir diliyle dillendiriyorlardı. Arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, gül cemalin görsem yüzünü, ya Muhammed canım arzular seni. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Allah'ı çok zikreden, onu hamd ile tesbih eden nice kullar vardır. İşte böylesi kullardan biri olan İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, seher vakitlerinde Allahu Teala'yı şu ifadeleriyle tesbih ediyordu.
1: Tesbih ederim ebedi olan ve ebediliğine son olmayan Rabbimi. Tesbih ederim bir tek olan ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Rabbimi. Tesbih ederim gökleri direksiz olarak yükselten Rabbimi. Tesbih ederim yeryüzünü durgun su üzerine döşeyen, bütün yaratıkları yoktan var eden ve sayılarını bilen Rabbimi. Tesbih ederim bütün canlıların rızıklarını taksim edip de hiçbirini unutmayan Rabbimi. Tesbih ederim arkadaş, eş ve çocuk edinmekten münezzeh olan Rabbimi. Tesbih ederim beni gören, yerimi bilen ve beni rızıklandırarak beni unutmayan Rabbimi.

Nuri çeşmi, Şah-ı Merdan, Mürtezasın ya Hüseyin. Hem ciğerpare-i Zehra, Fatıma Hayrun Nisa, Ehl-i Beyt-i Müşteva, Ali Abbas'ın ya Hüseyin. Sana gülle dokunan ümmit eder mi mağfiret? Gonca-i Gülşen, Saray-ı Mustafa'sın ya Hüseyin. Ehl-i Mahşer, Dest-i Hayder'den içerken Kevser'i, sen susuzlukla Şehid-i Kerbela'sın ya Hüseyin. Kıl şefaat arife, Ceddin Muhammed aşkına, Arsa-i Mahşer'de

ezanı Muhammedi. Emri bülentsin ey ezanı Muhammedi. Kafi değil sadana cihanı Muhammedi. Sultan Selim'i evveli rahmetmeyip ecel fethetmeliydi alemi şanı Muhammedi. Gök nura gark olur nice yüz bin minareden, şehbal açınca ruhu revan-ı Muhammedi. Ervah cümleten görür Allahu Ekber'i, akseyleyince arşa lisan-ı Muhammedi. Üsküp'te kabri madere olsun bu nev gazel, bir tuhve-i bedi-i beyan-ı Muhammedi.

Süleymaniye'de bayram sabahı. Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede, bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye'de. Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati, 9 asrında bütün halkı, bütün memleketi yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan. Kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan. Gecenin bitmeye yüz tuttuğu andan beridir, duyulan gökte kanat, yerde ayak sesleridir. Bir geliş var, ne mübarek, ne garip alem bu. Hava boydan boya binlerce hayaletle dolu. Her ufuktan bu geliş eski seferlerdendir. O seferlerle açılmış nice yerlerdendir. Bu sükunette karıştıkça karanlıkla ışık, yürüyor durmadan insan ve hayalet karışık. Kimi gökten, kimi yerden üşüşüp her kapıya, giriyor birbiri ardınca ilahi yapıya. Tanrı'nın mabedi her bir tarafından doluyor. Bu saatlerde Süleymaniye tarih oluyor. Ordu milletlerin en çok dövüşen, en sarpı, adamış sevdiği Allah'ına bir böyle yapı, en güzel mabedi olsun diye en son dinin, budur öz şekli hayal ettiği mimarinin, görebilsin diye sonsuzluğu her yerden iyi, seçmiş İstanbul'un ufkunda bu kutsi tepeyi, taşımış harcını gazileri serdariyle, taşı yenmiş nice bin işçisi mimariyle, hür ve engin vatanın hem gece hem gündüzüne uhrevi bir kapı açmış buradan gökyüzüne. Ta ki geçsin ezeli rahmete ruh orduları. Bir neferdir bu zafer mabedinin mimarı. Ulu mabed, seni ancak bu sabah anlıyorum. Ben de bir varisin olmakla bugün mağrurum. Bir zaman hendeseden abide zannettimdi. Kubben altında bu cumhura bakarken şimdi, senelerden beri rüyada görüp özlediğim cetlerin mağfiret iklimine girmiş gibiyim. Dili bir, gönlü bir, imanı bir insan yığını, görüyor varlığının bir yere toplandığını. Büyük Allah'ı anarken bir ağızdan herkes, nice bin dalgalı tekbir oluyor tek bir ses. Yükselen bir nakaratın büyüyen velvelesi, nice tuğlarla karışmış nice bin at yelesi. Gördüm ön safta oturmuş nefer esvaplı biri, dinliyor vecd ile tekrar alınan tekbiri. Ne kadar saf idi siması bu mümin neferin, kimdi banisi mi, mimarı mı ulvi eserin? Ta Malazgirt Ovası'ndan yürüyen Türk oğlu, bu nefer miydi derin gözleri yaşlarla dolu? Yüzü dünyada yiğit yüzlerinin en güzeli, çok büyük bir işi görmekle yorulmuş belli, hem büyük yurdu kuran hem koruyan kudretimiz, her zaman varlığımız hem kanımız hem etimiz, vatanın hem yaşayan varisi hem sahibi o. Görünür halka bugünlerde teselli gibi o. Hem bu toprakta bugün bizde kalan her yerde, hem de çoktan beri kaybettiğimiz yerlerde.

Karşı dağlarda tutuşmuş gibi gül bahçeleri, koyu bir kırmızılık gökten ayırmakta yeri. Gökte top sesleri var, belli derinden derine. Belki yüzlerce şehir sesleniyor birbirine. Çok yakından mı bu sesler, çok uzaklardan mı? Üsküdar'dan mı, Hisar'dan mı, Kavaklar'dan mı? Bursa'dan, Konya'dan, İzmir'den, uzaktan uzağa çarpıyor birbiri ardınca o dağdan bu dağa. Şimdi her merhaleden, ta Beyazıt'tan, Van'dan aynı top sesleri bir bir geliyor her yandan. Ne kadar duygulu, engin ve mübarek bu seher. Kadın, erkek ve çocuk gönlü dolanlar yer yer dinliyor hepsi büyük hatıralar rüzgarını. Çaldıran topları ardınca mohaş toplarını. Gökte top sesleri bir bir nerelerden geliyor? Mutlaka her biri bir başka zaferden geliyor. Kosova'dan, Libolu'dan, Varna'dan, İstanbul'dan. Anıyor her biri bir vakayı heybetle bu an. Belgrad'dan mı, Budin, Eğri ve Uyvar'dan mı? Son hudutlarda yücelmiş sıra dağlardan mı? Deniz ufkunda bu top sesleri nereden geliyor? Barbaros belki donanmayla seferden geliyor. Adalardan mı, Tunus'tan mı, Cezayir'den mi? Hür ufuklarda donanmış iki yüzpare gemi yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor. O mübarek gemiler hangi seherden geliyor? Ulu mabette karıştım vatanın birliğine. Çok şükür Tanrı'ya gördüm bu saatlerde yine yaşayanlarla beraber bulunan ervahı. Doludur gönlüm ışıklarla bu bayrağı.

İstanbul'un gözü kara bu gece. Sığınacak yer arıyorum kendime ve günahlarıma. Riyakar gözlerin hapsinde gelmeyecek vuslatı bekliyorum. Ama biliyorum, hakkım yok masum bir kavuşmaya. İstanbul'un gözü kara bu gece.

Biliyorum, çökecek üzerime bulduğu her yerde. Çökecek ıslattığım anılarımın ve yetimliğimin üzerine. Dökecek kurşuni bir ayrılık gecesini göz kapaklarıma. Kilit vuracak merhametin kalbine ve saklayacak anahtarını boğazın en derin yerinde. Yakalanıyorum sonunda, kanadı kırık bir martının gözyaşında. Kurulmayan divanlarda yargılıyor beni gayrı resmi. Ve kendi vicdanıma bırakıyor günahkar yılların kalemini. Ne kırıyor, ne azat ediyor. Cezası yaşamak diyor nefes almadan. Cezası koşmak diyor, aşmak yedi tepeyi ama ayakları bağlı. Cezası konuşmak ama vermeyeceğim diyor dudaklarına iki kelimelik ıslaklık. Sunmayacağım diyor bir namazlık ışık huzmesi. Yakamozlar, annem olup ağlıyor kapı arkasından ve annemin dualarında buluyorum kendimi. Bir ölümlük huzur istiyorum kelime-i şehadet tadında. Martı ölüyor ve ben İstanbul'a sığınıyorum. Ama biliyorum, İstanbul'un gözü kara bu gece. Koyarak başımı cellatsız bir kütüğe, sabah ezanını bekliyorum Ayasofya'nın. İstanbul'un gözü kara bu gece.

Şu harami çıkar dağlar başına. Bu gelen kainatın en nadide çiçeği. Saplanır delikanlı yüreğine ansızın. Diken yüzlü atlılar takılır da peşine. Mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Önünde hafif gri perdeler dalgalanır. Tabağında kırmızı elmaların çürüyor. Yüreğini umutla koyar sabır taşına. Mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Umutsuz şarkılarla doldurur kadehini. Ufukta uzun süren bir ağıttır her akşam. Bir anda güz kokulu yıllar düşer yaşına. Mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Bilemez ki katranlı bir urgandır ayrılık. Düşlerin arkasından çeker onu gölgeler. Gururla gitmelidir bu sevda savaşına. Mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. En kanlı basamağı isyandır gözlerinin. Kül olunca merdiven kurur Leyla ağacı. Anasını emanet eder arkadaşına. Mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Enkazı yine meyus yıkılan kulübenin. Dirilişin tahtını delirir cenazeler. Dost bildiği parmaklar zehir katar aşına. Mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Tedirgindir örümcek ağında büyüyen gül. Kadife yatağında can çekişir şehzade. Anlar ki bu nehirler akıyormuş boşuna. Mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Kaval sesiyle ölür boynu bükük bir çoban. Nereye baksa ateş, ne yana dönse bela. Derdini türkü türkü yakar huma kuşuna.

Sensiz geçen günlerim, inan hicran efendim. Ben senin hasretinle böyle nasıl yaşarım efendim? Ağlıyorum ey Nebi, feryadım duyar mısın? Bu günahkar ümmetin elinden tutar mısın? Ağlıyoruz ey Nebi, haykırıyoruz ey Nebi, feryadımızı duy ey Nebi, duy ya Resulallah, duy sesimizi ya Resulallah.

0: Bakara Suresi 126. Hazreti İbrahim'in duası. Hani İbrahim de şöyle dua etmişti:
1: Rabbim, burasını güvenlikli bir bölge kıl, onun sakinlerinden Allah'a ve ahiret gününe inananları her tür nimetle rızıklandır.
0: Allah karşılık verdi. Onlardan hakikati inkar edenleri de kısa süren bir sefadan sonra yakıcı bir azaba mahkum ederim ki orası pek fena bir duraktır.

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد

فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر

فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله

مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون

تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون.

ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا

الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون.

وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن

ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

وصبروا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.

Ey Habibi Mahmet, Resulüm Muhammed. Senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Çünkü dünya bir hayaldir. Ahiret ise bir hakikattir. Yakında razı olduklarını Allah sana verecektir. İstediklerini Rabbin yerine getirecektir.

Bu ilahi sözler duygulandırmıştı Yüce Nebi'yi. Çünkü çok sevdiği ümmetinden ayrılık vakti gelip çatmıştı. Onlarla helalleşmeli, rızalarını almalı ve şahit ol ya Rab demeliydi. Bilal-i Habeşi vasıtasıyla mescide toplamıştı bütün ashabını. Mübarek dilinden güçlükle dökülüyordu sözcükler. Sesi titriyordu konuşurken. Ey ashabım, Allah'ın emirlerini sizlere hakkıyla anlattım mı? Size ömrüm boyunca tebligat-ı ilahide bulundum mu? Nebi'nin bu içler yakan suali karşısında ashab gözyaşlarına boğulmuştu. Elbette ey Allah'ın Resulü. Bütün hakikatleri bize anlattın sen. Ta Mekke'yi mükerremeden Medine'yi münevvereye kadar bize her türlü ifade bulundun diye cevap veriyorlardı Yüce Nebi'ye. Bize hakkı anlattın, insanlığı öğrettin. Bizleri puta, ateşe, taşa tapınmaktan halas buyurdun. Bir ve alemlerin Rabbi olan Allah'a ibadete öğrettin diyerek şükranlarını ve sadakatlerini ifade ediyorlardı ona. İçine bir an olsun su serpilmişti peygamberi zişana. Ancak tedbiri elinden bırakmamalıydı. Müminlere, kimin bende hakkı varsa gelsin alsın diye seslendi. Fakat çıt çıkmamıştı kalabalığın içinden. Kimin sesi çıkabilirdi ki böyle bir sual karşısında? Onun ümmetinin üzerine hakkı olduğu halde o böyle sesleniyordu ashabına. Efendimiz kararlıydı. Aynı suali 3 kere ard arda tekrarladı. Ancak son defasında Allah aşkı için kimin hakkı varsa gelsin alsın. Fakat topluluğun içinde doğrulmaya çalışan bu zattı kim? Bu ihtiyar ne isteyebilirdi Resul-i Ekrem'den? Bu ne cüret dercesine bakıyordu herkes birbirinin yüzüne. Heyecan ve şaşkınlıktan donup kalmıştı müminler. Ukkaşe'ydi o ihtiyar zat. Ukkaşe söze başladı. Herkesin hayrete kapılmış gözlerinin gölgesinde. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Sualinizi birkaç kez tekrar ettim.

nasıl kıyabilirdi o kaşe alemlerin efendisine vurmaya? O şefkat timsali insana bunu nasıl yapabilirdi? Oysa o müminler için, ümmeti için ne kadar çok sıkıntıyı göğüslemişti. Sıddık-ı Azam Hazreti Ebubekir doğruluyordu kalabalığın içinden. Sizin yerinize ben kısas olunayım ya Resulallah. Ya Ukaşe bana vur. İki cihan serveri, otur ya Ebubekir. Senin niyetini biliyorum cevabını verdi biricik yarenine. Hazreti Ebubekir'in ardından Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali de aynı niyeti beyan ettiler Efendimiz'e. Ancak o yüce nebi onları da yerlerine oturtuyordu birer birer. Bilal-i Habeşi'ye, ya Bilal hemen git. Hane-i saadetimde bulunan kızım Fatıma'ya selam söyle. Benim harpteki kırbacım kendilerindedir. O emaneti al getir buyurdular. Bilal bu emir karşısında hüngür hüngür ağlamaya başlamıştı. Allah'ın Resulü kendisine kısas yaptıracaktı. Nasıl dayanırdı yürekler, nasıl dayanırdı? Nasıl getirecekti o kırbacı? Onun mübarek sırtına vurulması için nasıl getirecekti? Ukaşe'nin kısası için. Bilal'in takati yoktu ama koşuyordu. Efendimiz emretmişti. Ne olursa olsun hemen yerine getirmeliydi bu yüce emri. Fatıma validemizin evine ulaşmıştı ağlayarak. Heyecanlı dokunuşlarla çalıyordu kapıyı. Fatıma validemiz kapıyı açtı. Buyur ya Bilal, bu ne telaş? Hazreti Bilal soluğu kesilerek, babanız ya Fatıma, Efendimiz kırbacını istiyor. Şaşkınlık içinde kaldı o betül kadın. Allah Allah, daha önce hiç böyle istememişti kırbacını. Yoksa bir sefer ya da harp mi var? Ne var ya Bilal? Bilal-i Habeşi söylemek zorundaydı. Ne diyebilirdi doğruyu anlatmaktan gayrı? Hayır ya Fatıma, hayır. Harp de yok, sefer de. Babanız Ukaşe tarafından kısas olunacak ya Fatıma, kısas. Fatıma'nın da dermanı kesilmiş, dudakları titremeye başlamıştı. Ne diyorsun ya Bilal? Sualiyle gözyaşları boşalmaya başladı oluk oluk. Koşuyordu Fatıma. Hasan bir yanında, Hüseyin öbür yanında mescide gidiyordu. Engel olmalıydı. O büyük insana kıyılır mıydı? Nasıl bir mümin peygamberi karşısına böyle bir taleple çıkabilirdi? Bilal varmıştı mescide. Kırbacı uzattı elleri titreyerek Allah'ın Resulüne. Fakat Hazreti Hasan ve Hüseyin ortalığı birbirine katıp feryat ediyorlardı. Dedeciğim, dedeciğim, sizin yerinize biz kısas olunalım biz diye yalvarıyorlardı ağlayarak. Ama tüm bu olan bitene rağmen Ukkaşe diretiyordu. Dönmüyordu sözünden. Allah'ın Resulü bu işin hemen son bulmasını istiyordu. Ukaşe'ye uzattı kırbacını. Ancak Ukaşe'nin istekleri henüz bitmemişti. Ya Resulallah, bana vurduğunuz zaman vücudum çıplaktı. Aynı şekilde olmasını istiyorum. Allah'ın Resulü mübarek sırtlarını açar açmaz öyle bir parlaklık ve nur zuhur etmişti ki adeta gözler kamaşıyordu bu nurun güzelliğinden. Bu ışık İki omzu arasındaki nübüvvet mührünün aydınlığıydı. Ashab heyecanlıydı. Hayır, yapma Ukaşe, kıyma Resulullah'a sesleriyle hüngür hüngür ağlamaktaydı. Fakat beklenmedik bir olay oldu o anda. O pir-i fani bir ok gibi elindeki kırbacı fırlatıp nübüvvet mührünü öpmeye başlamıştı doya doya.

ağlıyordu hıçkıra hıçkıra. Sana nasıl vurabilirim ya Resulallah? Bizim varlığımızın sebebi sensin. Ben bu vesileyle o nurlu mührünü öpmeye nail oldum. Benim sende ne hakkım olabilir? Ashab-ı kiramın hüzün gözyaşları sevinç gözyaşlarına dönüşmüştü. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam da bu duygu seline kapılmışlardı. Kim ki cennette benim arkadaşımı görmek istiyorsa Ukaşa'ya baksın buyurdular. Kızgınlık ve hayretle bakan gözler artık gıptayla bakıyordu ona. Nübüvvet mührünü öperek yüksek derecelere erişmişti o. Cennetle müjdelenmiş, Allah'ın Resulü'nün övgüsüne mazhar olmuştu Ukaşa. Ne mutlu sana ey Ukaşa. Ne mutlu sana.

En'am 161-163. Peygamberimizin duası. De ki, kuşku yok ki Rabbim beni dosdoğru bir yola yöneltti. Her türlü sapmadan uzaklaşan ve Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmayan İbrahim'in değişmez değerleri temsil eden yoluna. De ki, benim tüm desteğim ve isteğim, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'a armağan olsun. Uluhiyetinde O'nun ortağı yoktur. Ben işte bu tevhid ile emrolundum ve ben varlığını kayıtsız şartsız Allah'a teslim edenlerin öncüsü olacağım.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

terk eylemenin çaresi yoktur. Hem faili haktır. Maşuk olanın aşıkına cilvesi çoktur. Gamzeleri oktur. Aşıklığıma gözlerimin yaşı tanıktır. Kana boyanıktır. Üftadelerin didesi huun, bağrı yanıktır. Her dem uyanıktır. Dil şehrine kaydolalı sevdayı dilara, yaktı beni nara. Bendeyledi zülfün beni Mansur gibi dara, düşürdü bu zara. Takdir-i ezel böyleymiş, gayrı ne çare, yalvarmalı yâre. Sabreyle gönül, hüsnilinin babı açıktır, ihsanı da çoktur. Aşufte dili, hasreti hicrana bırakma, dil şehrini yakma. Bir nim-i nigahın ile ateşlere yakma, hem hışm ile bakma. Var Hazreti Saniye kul ol, gayrıya bakma, her bir yana akma. Seyri sülük ehline de dergahı duraktır, aşkın da buraktır.

bir hande ile, arz-ı cemal eyle. Ubanım, aşkınla yan. Yoluna feda kılmaya kalmadı gümanım. İstersen al canım. Bari beni cellada ver, al boynuna kanım, mahveyle nişanım. Bilmem nesi var alemde, bu salih de kulumdur, Mevlası tanıktır.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.

0: müdahale yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
1: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
3: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
4: Evet, kıymetli Davet Radyo dinleyicilerimiz, Nur İklimi programımızın bu haftaki dersini Mesnevi Nuriye'den yapacağız inşallah Mustafa Hocam'la beraber. Buradan başlayacağız. Devamında inşallah bitirmeye niyetlendik. Nasip olursa bitirene kadar inşallah okuyacağız.
5: İnşallah.
4: Kıymetli hocam hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Allah razı olsun.
4: Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle inşallah bitirmeye niyet ettik. İnşallah başlayıp bitirelim.
5: Amin.
4: Buyurun hocam.
5: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mesnevi-i Nuriye, müellifi Bediüzzaman Said Nursi. Bismillahirrahmanirrahim. İtizar. Risale-i Nur Külliyatından El Mesnevi-ül Arabi ile muavven büyük üstadın Cihan Baha pek kıymetdar şu eserini de Allah'ın avn ve inayetiyle Arabi'den Türkçe'ye çevirmeye muvaffak olmakla kendimi bahtiyar addediyorum. Yalnız aslındaki ulviyet, kuvvet ve cezaleti tercümede muhafaza edemedim. Evet, o cevheri baha hakikatlere zarf olacak ne bir harf ne bir lafız bulamadım. Tercüme lisanı da fikrim gibi nakıs ve kasır olduğundan o azim imanı ve cesim Kur'ani hakikatlere ancak böyle dar ve kısa bir kisveyi tedarik edebildim. Ne hakkın ve ne hakikatin hatrı kalmış. Fabrika-i dimaiyemin bozukluğundan bu kadarını da müellif-i muhterem Bediüzzaman'ın manevi yardımlarıyla dokuyabildim. Evet, bir tavuk kendi uçuşuyla Şahin'in veya Kartal'ın uçuşlarını taklit ve tercüme edemez. Bu hakikaten aslına uygun ve layık bir tercüme değildir. Pek kısa bir meal, bazen de tay edilmiş, tercüme edememiş. Çok yerlerde yalnız mealini aldım. Bazı yerlerde de tay ettim. Ancak aslındaki hakaikı evladı vatana gösteren küçük bir aynedir. Risale-i Nur müellifinin neseben küçük kardeşi ve 15 sene ondan ders alan Abdülmecit Nursi.
4: Tercüme Abdülmecit Nursi'ye ait.
5: Evet.
4: Nerede yazılmıştı?
5: Van. Üstad Hazretleri'nin ilk dönem eserlerindendir. Van'da, Horhor dönemlerinde yazılmış aslı.
4: Evet.
5: Başlayalım inşallah. Risale-i Nur'un bir nevi Arabi, Mesnevi-i Şerif hükmünde olan bu mecmuanın mukaddemesi 5 noktadır. Birinci nokta, 40-50 sene evvel eski Said ziyade ulûm-u akliye ve felsefiyede hareket ettiği için hakikatül hakaika karşı ehli tarikat ve ehli hakikat gibi bir meslek aradı. Ekser ehli tarikat gibi yalnız kalben harekata kanaat edemedi. Çünkü aklı, fikri, hikmet-i felsefiye ile bir derece yaralıydı. Tedavi lazımdı. Sonra hem kalben hem aklen hakikata giden bazı büyük ehli hakikatın arkasında gitmek istedi. Baktı, onların her birinin ayrı cazibedar bir hassası var. Hangisinin arkasından gideceğine tahayyürde kaldı. İmam Rabbani de ona gaybi bir tarzda tevhid-i kıble et demiş. Yani yalnız bir üstadın arkasından git. O çok yaralı eski Said'in kalbine geldi ki, üstad-ı hakiki Kur'an'dır. Tevhid-i kıble bu üstadla olur diye yalnız

0: Yalnız o üstad-ı kutsiyenin irşadıyla hem kalbi hem ruhu gayet garip bir tarzda süluka başladılar. Nefsi emmaresi de şukuk ve şüphehatıyla onu manevi ve ilmi mücahedeye mecbur etti. Gözü kapalı olarak değil, belki İmam-ı Gazali radıyallahu an, Mevlana Celaleddin-i Rumi radıyallahu an ve İmam-ı Rabbani radıyallahu an gibi kalp ve ruh ve akıl gözleri açık olarak ehli istirakın akıl gözünü kapadığı yerlerde, o makamlarda gözü açık olarak gezmiş. Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür olsun ki Kur'an'ın dersi de irşadıyla hakikate bir yol bulmuş, girmiş. Hatta ve fi kulli şeyin lehu ayetun tedullu ala ennehu vahid, hakikatına mazhar olduğunu yeni Said'in Risale-i Nuru'yla göstermiş. İkinci nokta, Mevlana Celaleddin Rumi radıyallahu an ve İmam-ı Rabbani radıyallahu an ve İmam-ı Gazali radıyallahu an gibi akıl ve kalp ittifakıyla gittiği için her şeyden evvel kalp ve ruhun yaralarını tedavi ve nefsin evhamından kurtulmasını temine çalışıp lillahil hamd eski Said yeni Said'e inkılap etmiş. Aslı Farisi, sonra Türkçe olan Mesnevi-i Şerif gibi o da Arapça bir nevi mesnevi hükmünde katre, hubab, habbe, zühre, zerre, şemme, şule, lemalar, reşhalar, lasiyemalar ve sair dersleri ve Türkçe'de o vakit nokta ve lemaatı gayet kısa bir surette yazmış. Fırsat buldukça da taab etmiş. Yarım asra yakın o mesleği Risale-i Nur suretinde, fakat dahili nefis ve şeytanla mücadeleye bedel, hariçte muhtaç mütehayyirlere ve dalalete giden ehli felsefeye karşı Risale-i Nur geniş ve külli mesneviler hükmüne geçti. Üçüncü nokta, o yeni Said'in münazarasıyla nefis ve şeytanın tam mağlup edilmesi ve susturulması gibi Risale-i Nur dahi yaralanmış talibi hakikatı kısa bir zamanda tedavi ettiği gibi ehli ilhat ve delaleti de tam ilzam ve iskat ediyor. Demek bu Arabi mesnevi mecmuası Risale-i Nur'un bir nevi çekirdeği ve fidanlığı hükmündedir. Bu mecmuanın yalnız dahili nefis ve şeytanla mücadelesi, nefsi emmarenin ve şeytanı cinni ve insinin şüphehatından tamamıyla kurtarıyor. Ve o malumat ise meşhudat hükmünde ve ilmel yakin ise aynel yakin derecesinde bir itminan, bir kanaat veriyor. Dördüncü nokta, eski Said ilmi hikmet ve ilmi hakikatın çok derin meseleleriyle meşgul olması ve büyük ulemalarla derin meseleler üzerinde münazarası ve medresenin yüksek derslerini gören eski talebelerinin fehimlerinin derecesine göre yazması ve eski Said'in de terakkiyat-ı fikriye ve kalbiyesinde yalnız kendisi anlayacak bir surette gayet kısa cümlelerle, gayet muhtasar bir ifadeyle uzun hakikatlara kısa kelimelerle işaret nevinde o mecmuayı yazdığı için bir kısmını en müdakkik alimler de zorla anlayabilir. Eğer tam izah olsaydı Risale-i Nur'un mühim bir vazifesini görecekti. Demek o fidanlık mesnevi, turuk-u hafiye gibi enfüsi ve dahili cihetinde çalışmış, kalp ve ruh içinde yol açmaya muvaffak olmuş, bahçesi olan Risale-i Nur hem enfüsi hem ekseri cihetinde turuk-u cehriye gibi afaki ve harici daireye bakıp marifetullah'a geniş ve her yerde yol açmış. Adeta Musa aleyhisselamın asası gibi nereye vurmuş ise su çıkarmış. Hem Risale-i Nur hükema ve ulemanın mesleğinde gitmeyip Kur'an'ın bir icaz-ı manevisiyle her şeyde bir pencere-i marifet açmış. Bir senelik işi bir saatte görür gibi Kur'an'a mahsus bir sırrı anlamıştır ki bu dehşetli zamanda hadsiz ehli inadın hücumlarına karşı mağlup olmayıp galebe etmiş. Beşinci nokta, eski Said'in yeni Said'e inkılap etmesi zamanında yüzer ilimlerle alakadar binler hakikatlar ayrı ayrı birer risaleye mevzu olacak kıymetteyken, o Said telif ederken meselelerin başında i'lem, i'lem, i'lemlerle her bir hakikati ki bir risale olacak derecede ehemmiyetliyken birkaç satırda, bazen bir sayfede, bazen bir iki satırda zikrediyorlar. Adeta her bir eylemler bir risalenin şifresidir. Hem eylemler birbirine bakmayarak muhtelif ilimlerin ve hakikatların fihristeleri hükmünde yazıldığından o mecmuayı okuyanlar bu noktaları nazara alıp itiraz etmesinler. Said Nursi radıyallahu anh.
1: Lemalar Türkçe Risale-i Nur'un 22. sözüyle aynı mealdedir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu haliku kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vekil. Lehu mekalitus semavati vel ard. Fesubhanellezi biyedihi melakutu kulli şeyin ve in min şeyin illa indena hazainuhu. Ma min tabbetin illa hu ahizun binasiyatiha. Ey daire-i esbaptan zuhur eden işleri, hadiseleri esbaba isnat eden gafil, cahil. Mal sahibi zannettiğin esbab, mal sahibi değillerdir. Asıl mal sahibi, onların arkasında iş gören kudret-i ezeliyedir. Onlar ancak o kudretten gelen hakiki tesirleri ilan ve neşretmekle muvazzaftırlar. Demek daire-i esbab, hükümetin kalem dairesi hükmündedir ki yukarıdan gelen emirlerin tebliğatı o daireden yapılıyor. Çünkü izzet ve azamet perdeyi iktiza eder. Tevhid ve celal dahi şirketi reddeder, tesiri esbaba vermiyor. Evet, Sultan-ı Ezeli'nin memurları vardır ama icraatçıları değillerdir ki saltanat ve rububiyetinde ortak olsunlar. Ancak o memurların vazifesi dellallıktır ki kudretin icraatını ilan ediyorlar. Veya o memurlar nazır müşahitlerdir ki gördükleri evamir-i tekviniyeye karşı yaptıkları itaat ve inkiyat ile istidatlarına göre bir nevi ibadet yapmış olurlar. Demek esbab ancak ve ancak kudretin izzetini, rububiyetini, haşmetini izhar için vaz edilmiş bir takım vasıtalardır. Yoksa kudretin acz ve ihtiyacı için muavenet eden yardımcı değillerdir. Beşer sultanlarının memurları ise sultanların ihtiyaç ve aczlerini def için tayinlerine zaruret hasıl olan yardımcı ve ortaklarıdır. Binaenaleyh Allah'ın memurlarıyla insanın memurları arasında münasebet yoktur. Yalnız gafil ve cahil olan hadiselerde ve vukuattaki hikmetleri, güzellikleri göremediklerinden Cenab-ı Hak'tan şekva ve şikayetlere başlarlar. İşte o şekva ve şikayetlerin hedefini değiştirmek için esbab vaaz edilmiştir. Çünkü kusur onlardan çıkıyor. Onların kabiliyetsizliğinden ileri geliyor. Bu sırra bir misal latif suretinde bir temsili manevi rivayet ediliyor ki Hazreti Azrail aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a demiş ki kabz-ı ervah vazifesinde senin ibadın benden şekva edecekler, benden küsecekler. Cenab-ı Hak lisan-ı hikmetle ona demiş ki seninle ibadımın ortasında musibetler, hastalıklar perdesini bırakacağım. Ta şekvaları onlara gidip sana küsmesinler. Evet, nasıl ki hastalıklar perdedir, ecelde tevehhüm olunan fenalıklara mercidirler ve kabz-ı ervahta hakiki olarak hikmet ve güzellik Hazreti Azrail aleyhisselamın vazifesine mütealliktir. Öyle de Hazreti Azrail aleyhisselam da bir perdedir. Kabz-ı ervah da zahiren merhametsiz görünen ve rahmetin kemaline münasip düşmeyen bazı halata merci olmak için o memuriyete bir nazır ve kudret-i ilahiye bir perdedir. Evet, izzet ve azamet ister ki esbab perdedar-ı desti kudret olan aklın nazarında, tevhid ve celal ister ki esbab ellerini çeksinler tesiri hakikiden. Tenbih: Arkadaş, tevhid iki çeşit olur. Birisi amiyane tevhiddir ki Allah'ın şeriki yok ve bu kainat onun mülküdür der. Bu kısım tevhid sahiplerinin fikirce gaflet ve delalete düşmeleri korkusu vardır. İkincisi hakiki tevhiddir ki Allah birdir, mülk onundur, vücut onundur, her şey onundur der. La yetezelzel bir itikada sahiptirler. Bu kısım tevhid sahipleri her şeyin üstünde Cenab-ı Hakk'ın sikesini görür ve her şeyin cephesinde bulunan mühürünü, damgasını okur. Ve bu sayede huzuri bir tevhid melekesi maliki olurlar ki delalet ve evhamın taarruzundan kurtulurlar. Kur'an-ı Hakim'den istifade ettiğimiz ikinci kısım tevhidin birkaç mertebelerini birkaç lemma zımnında izah edeceğiz. Birinci lemma. Bakınız, her bir masnunun yüzünde öyle bir sikke vardır ki ancak her şeyi halk eden Halık'a mahsustur. Ve her bir mahlukun cephesinde öyle bir hatem vurulmuştur ki her şeyi yapan saniden mağda kimsede o hatem bulunmaz. Ve kudretin neşrettiği mektuplarından her bir mektubun ahirinde taklidi kabil olamayan öyle bir turra vardır ki ancak Sultan-ı Ezel ve ebede hastır. O gibi sikkelerden yalnız hayat üzerinde parlayan sikke icaza bakınız ki hayat ile bir şeyden pek çok şeyler husule gelir, icat edilir ve pek çok şeyler dahi bir şey vahide emri Rabbani ile inkılap ederler. Mesela su bir şey vahid iken pek çok uzuvlara, cihazlara Allah'ın izniyle menşe olur, icat edilirler ve mideye giren pek çok muhtelif yemekler ve meyvelerden Halık-ı Teala tek bir cismi icat eder, tek bir cisim husure getirir. İşte kalp, akıl, şuur sahibi olan bir adam bu ciheti düşünürse anlar ki bir şeyden çok şeyleri icat edip çıkartmak ve çok şeyleri bir şeye tahvil etmek ancak her şeyi halk eden ve her şeyi yapan saniye mahsus bir sikkedir. İkinci lemma, sayısız hatemlerden canlı mahlukata vaz edilen hayat hatemine bakınız. Evet, canlı bir mahluk camiyeti itibariyle kainata küçük bir misaldir. Şecere-i aleme güzel ve tatlı bir meyvedir. Kevn ve vücuda bir nüvedir ki Cenab-ı Hak o nüvede pek çok alemlerin örneklerini derc etmiştir. Sanki o zihayat gayet hakimane, muayyen nizamlar ile bütün vücutlardan sağılmış bir katre veya bir noktadır. Bu itibarla bir zihayatı halk etmek, bütün kainatı yeddi tasarrufuna alan Cenab-ı Hak'tan maada hiçbir şeye isnat edilemez. Evet, aklı bozulmayan bir şahıs teemmülü neticesinde anlar ki mesela bal arısını pek çok şeylere fihriste yapan ve kitab-ı kainatın ekser mesailini insanın mahiyetinde yazan ve incir nüvesinde incir ağacının programını derc eden ve insanın kalbini binlerce alemlere örnek ve pencere yapan ve beşerin kuvve-i hafızasında tarihi hayatını taallukatıyla beraber yazan ancak ve ancak her şeyi yaratan Halık olabilir. Ve böyle bir tasarruf yalnız ve yalnız Rabbül Alemine mahsus bir hatemdir. Üçüncü lemma. Cenab-ı Hakk'ın canlı mahlukata bastığı hayat hateminin gayrimütenahi nakış ve keyfiyetlerinden bir numuneyi göstereceğiz. Şöyle ki, nasıl ki suyun katrelerinden, şişenin parçalarından tut, seyyar yıldızlara kadar şeffaf veya şeffaf gibi her şeyde şemsin cilvelerinden şemse mahsus bir turra, bir cilve bulunur. Kezalik şems-i ezelinin de bütün canlı mahlukatta ihya ve nefi hayat cihetiyle bir tecelli ehadiyeti vardır ki bütün esbab iktidar ve ihtiyar sahibi oldukları farz edilse dahi o sikkenin ne mislini ve ne taklidini ne münferiden ve ne müştemian yapmaktan acizdirler. Buna binaen şeffaf şeylerde görünen o timsaller şemsin timsali olup şemsten o şeffaf şeylere inkas etmiş olduklarını hükmedilmediği takdirde o sayısız katrelerde ve zerrelerde her birisinde hakiki bir şemsin maddesiyle mevcut bulunduğuna hükmetmek lazım gelir. Kezalik şems-i ezelinin şualar menziresinde olan tecelli esmasının noktayı merkeziyesi olan hayat, şems-i ezeliye isnat edilmediği takdirde bir sineye, bir çiçeğe varıncaya kadar her bir zihayatta nihayetsiz bir kudret, muahit bir ilim, mutlak bir irade gibi vacibül vücuttan maada hiçbir şeyde vücudu mümkün olmayan sair sıfatların mevcut olmasına cahilane, ahmakane, gülünç bir batıl hüküm lazım gelir. Ve aynı zamanda şu batıl hükümle her bir zerreye ve her bir sebebe bir uluhiyet mutlakayı isnat etmekle sayısız şerikleri ispat etmek mecburiyeti hasıl olur. Mahaza tohum olacak bir habbe veya bir çekirdekteki garip, acip, muntazam vaziyete bakınız ki o habbe tohumu olacak cismin bütün eczasıyla münasebet tar olduğu gibi nev'iyle yani ebnai cinsiyle de ve bütün mevcudat ile de münasebetleri vardır. Ve onlara karşı o münasebetlerin nispetinde vazifeleri vardır. Eğer o tohumcuk habbenin kadir-i mutlaktan nispeti kesilip kendi nefsine isnat edilirse, yani kendi kendine olmuş denilirse, her bir tohumda her şeyi görecek bir gözün ve her şeye muhit bir ilmin bulunmasını itikad etmek lazım gelir. Bu ise sabık temsilde her bir şeffaf zerrede hakiki bir şemsin vücudunu iddia etmek gibi gülünç bir hamakattır. Kıymetli hocam, vaktimizin sonuna geldik. Çok hızlı geçti. Nasıl olduğunu da anlamadım.
0: Evet.
1: Kaptırmışız kendimizi de. Bugünkü dersimiz inşallah burada nihayet buldu. Haftaki dersimize inşallah yine beraber olup devam ederiz. Allah nasip ve müyessere ederse.
0: Amin.
1: Eğer. Cenab-ı Hak okuduklarımızı anlamayı, anladıklarımızı da hayatımıza tatbik edebilmeyi ve onlarla yaşayıp onlarla ölmeyi nasip ve müyessere eylesin inşallah.
0: Amin. Amin.
1: Bu eserleri de hususen bütün gençlerimizin okumasını Cenab-ı Hak nasip ve müyesser eylesin.
0: Amin.
1: Özellikle şu zamanda yetişen gençlerimizin okumasını nasip etsin diye dua edelim inşallah. Bu dar vakitte Cenab-ı Hak kabul eylesin.
0: Amin.
1: Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahum ve da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin. Lillahil ta'ala'l fatiha.
2: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi. Özbal Boya günün sözünü sunar.
3: Allah'ın rahmetinden ümitsiz olmak, günahkar olmaktan daha tehlikelidir. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

yatar uyanmaz, can gözü kapalı, gafilan çoktur. Hak sözün dinlemez, asla inanmaz. Kalbi çürük fesat, cahilan çoktur.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın haman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar.

günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum ve diyorum: El Eman, El Eman, Ya Rahman, Ya Hannan, Ya Mennan, Ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabb-i Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde, 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor, senin rahmetine iltica ediyor, hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor, evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10.000 değil, 5.000 değil. Sadece ve sadece 2.500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese

0: iletişim 0551 011 98 99 0551 011 98 99.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
4: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz...

Bilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Evşenül Kebir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ve es'eluke bi esmaike ya kâşifu ya fâric, ya fâtihu ya nâsir, ya dâminu ya âmir, ya nâhi ya recâ, ya murtecâ, ya azîmer recâ. Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman, hallisna minen nar.
2: Allah'ım, senin isimlerinle sana dua ederek yalvarıyorum. Ey belaları gideren, ey sıkıntılılara nefes aldırtan, ey kapalı kapıları açan, ey yardım ve destek veren, ey kefaletini alan, ey emriyle terbiye eden, ey yasaklarıyla insanları muhafaza eden, ey insanlara umut olup şevk verip çalıştıran, ey insanların yanlışlarının giderilmesi için umdukları merci olan, ey ümit oluşu büyük olan, insanları büyük ümitler uğruna çalıştıran, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: Ey zayıflerin yardımcısı, ey fakirlerin hazinesi, ey gariplerin sahibi, ey dostların yardımcısı, ey düşmanların kahredicisi, ey gökleri yükselten, ey belaları kaldıran, ey velilerin yoldaşı, huzur vereni, ey takva sahiplerinin sevgilisi, ey zenginlerin mabudu. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya evvel kulli şeyin vahire. Ya ilahe kulli şeyin ve sani'a. Ya razık kulli şeyin ve halika. Ya fatir kulli şeyin ve melike. Ya kabid kulli şeyin ve basita. Ya mubdi'a kulli şeyin ve mu'ide. Ya musebbib kulli şeyin ve mukaddire. Ya murabbi kulli şeyin ve mudabbire. Ya mukavvir kulli şeyin ve muhavvile. Ya muhyi kulli şeyin ve mumite. Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman. Halisna minen nar.
0: Ey her şeyin evveli ve ahiri olan, ey her şeyin ilahı ve sanatkarı, ey her şeyin razıkı ve halıkı, ey her şeyin yaratıcısı ve sultanı, ey her şeyi daraltan ve genişleten, ey her şeyi ilk defa yaratan ve sonra tekrar iade eden, ey her şeye gerekli sebepleri yaratan ve planlayan, ey her şeyi terbiye ve idare eden, ey her şeyi döndüren ve değiştiren, ey her şeyi dirilten ve öldüren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

Ey yad edenlerin ve yad edilenlerin en hayırlısı. Ey şükredenlerin ve şükredilenlerin en hayırlısı. Ey övenlerin ve övülenlerin en hayırlısı. Ey şahitlerin ve şahit olunanların en hayırlısı. Ey çağrılanların ve çağıranların en hayırlısı. Ey cevap verenlerin ve cevap verilenlerin en hayırlısı. Ey ünsiyet verenlerin ve kendisiyle ünsiyet edilenlerin en hayırlısı. Ey bütün dostların ve meclis arkadaşlarının en hayırlısı. Ey bütün maksut ve matlupların en hayırlısı. Ey sevenlerin ve sevilenlerin en hayırlısı. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

Ey kendisinden isteyenlere cevap veren, ey kendisine itaat edenlerin sevgilisi olan, ey kendisini sevenlere yakın olan, ey kendisini arzulayanları çok iyi bilen, ey kendisine ümit besleyenlere iyilik veren, ey kendisine isyan edenlere yumuşak davranıp hemen cezalandırmayan, ey yumuşaklığında hikmetli davranan, ey hükmünde büyük olan, ey azametinde merhametli olan, ey ihsan ve ikramlarında kadim, sonsuz olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senin isimlerine dayanarak sana yalvarıyorum. Ey her şeyin sebeplerini hazırlayan, ey eşyayı güzel neticeler verdirmeye yaklaştıran, ey eşyayı kötü durumlardan saklamak için kollayan, ey eşyanın kötü durumlarını da hayra çeviren, ey eşyayı planlayan, onlara doğru hedef veren, ey tertipleyen, her şeyde mertebeler koyan, eşyayı o mertebelerden geçiren, ey varlıkların yoluna devam etmeleri için onlara şevk ve rağbet veren, ey onların vaziyetlerini onlara bildiren, hatırlatan, ey bu minvaller üzere oluşturan, ey bütün bu işleriyle beraber kendisi çok yüce ve mukaddes olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men la yushghiluhu sem'un an sem'in. Ya men la yemna'uhu fi'lun an fi'lin. Ya men la yulhihi kavlun an kavlin. Ya men la yughallituhu su'alun an su'alin. Ya men la yubrimuhu ilhahul mulihin. يا من شرح بالإسلام صدور المؤمنين يا من أطاب بذكره قلوب المخبتين يا من لا يغيب عن قلوب المشتاقين يا من هو غاية مراد المريدين يا من لا يخفى عليه شيء في العالمين سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ.
0: Ey bir şey dinlemesi, onu başka şeyler dinlemekten meşgul etmeyen, ey bir iş yapması, onu başka işler yapmaktan men etmeyen, ey bir söz, onu başka sözlerden oyalamayan, ey insanların ona dilenmeleri ve sormaları, onun da onlara cevap vermesi onu yanlışa itmeyen, ey ısrarcıların ısrarı kendisini bıktırmayan, ey İslam ile müminlerin göğüslerine ferahlık veren, ey huşu ve huzur duyanların kalplerini zikriyle sevindiren, ey aşıkların kalplerinden kaybolmayan, ey müritlerin nihai hedefleri olan, ey alemlerde hiçbir şey ona gizli kalmayan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya

0: Ey ilmi ezeli olan, ey vadi doğru olan, ey lütfu zahir ve açık olan, ey emr ve iradesi üstün olan, ey kitap ve kanunu muhkem, sağlam olan, ey kaza ve kaderi gerçekleşen, ey Kur'an'ı şerefli ve yüce olan, ey mülkü ve saltanatı ebedi olan, ey fazl ve ihsanı daimi olan, ey arş ve memleketi büyük olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

Ey sahiplerin terbiye edenlerin sahibi, ey kapıları açan, ey sebeplerin asıl sebebi, ey hasenat ve sevapları veren, ey doğruları ilham eden, ey bulutları inşa eden, ey cezası şiddetli olan, ey hesabı seri olan, ey dönüş ona olan, ey günahları silen, tevbeleri kabul eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senin isimlerin ile sana yalvarıyorum. Ey bizi terbiye eden, bize sahip çıkan, ey mabudumuz olan, ey efendimiz, malikimiz olan, ey bizim sahibimiz olup bizi azat eden, ey bize yardım ve destek veren, ey bizi koruyan, ey bize güç ve kudret veren, ey bize rızık veren, ey yol gösterişimiz olan, ey bizi sıkıntı ve felaketlerden çekip kurtaran, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahümme Rabbena hallisna ve ecinna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Allahümme Rabbena hallisna ve ecinna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ve'afina ve'afu anna ve adkhilna al-cennete dâra kudusike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir, bi'fadlike ya gaffar. وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله. بسم الله، حسبي الله، لا إله إلا الله، شهد الله، قل هو الله، ما شاء الله، ربي الله، تبارك الله، تعالى الله، توكلت على الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور، أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك، وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة، وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا، وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه، وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، وتصلح لنا شأننا، وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام، وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام، وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته، وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات، وتحفظنا من كل شر وسوء، وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، آمين.
0: يا الله يا ربيمز، sen bizi ateşten, cehennemden halas eyle. Kurtar, necat ver, bize afiyet ver, bizi affet. İyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden, ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, Müslim ve Müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi, ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı, ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

Sevdim yürekten, uyumadım günlerce, sensiz gecelerde, sessiz gecelerde, sevgin yaktı. Özlemin yaş oldu, taştı gözümde, aktı dinmeden, kimse bilmeden, kimse silmeden, umudumu kesmeden. Kanadı yaram, dağladım, ben ağladım, bel bağladım, acıdıkça canım, seni aradım. Uçkırdı gönlüm kederinden, derinden. Yalnız ben dinledim, yalnız ben inledim. Kök gibi söküldü, dalları büküldü, ezildi, büzüldü, kopmadı, direndi. Yaprakları döküldü, bir kök kaldı derinde, yaralı, ezik. Bıkmadı, dönmedi gönül sevdandan, bilendi.

Ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, izzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese...

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80.

0: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlu lukteten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala okuduğumuz bu güzel hadis-i şerifleri anlamayı, kavramayı ve her şeyden önemlisi de ihlaslı bir şekilde, güzel bir niyetle sadece Allah için amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttequl bevle fe innehu evvelu ma yuhasebu bihil abdu fil kabri. Peygamberimiz idrardan sakınınız diye buyuruyor. İdrardan sakınınız, idrara dikkat ediniz. Fe innehu muhakkak o idrar evvelu ma yuhasebu bihil abdu fil kabri. Kabirde kulun ilk hesaba çekileceği şeylerdendir. Niye önemli? Çünkü abdest alıyoruz. Abdest nedir? Namazın anahtarıdır. Abdest namazın anahtarıdır. Namaz kılabilmemiz için temiz olmamız gerek ve abdestli olmamız gerekiyor. Bu nedenle kişi daha abdest alırken o temizliğini koruması, temizliğe oradan başlaması gerekiyor. Namaza orada hazırlık yapması gerekiyor. Çünkü kabirde imandan sonra sorgu başladığı zaman sorulacak sorulardan bir tanesi nedir? Namazdır. Kişinin namazı sorulacak. Hesaba çekileceği zaman demek ki namazdan hesaba çekildiğinden dolayı burada abdest önemli bir madde. Kişi namaz kılabilmesi için abdestli olması gerekiyor. Çünkü Peygamberimiz ne diyor? Namazın anahtarı abdesttir. Allah-u Teala abdestsiz kimsenin namazını kabul etmez ve namazın şartı da budur. Bu nedenle bir kimse abdest alacağı zaman ne yapacak? Üzerindeki, bedenindeki kiri temizleyecek. Tuvalete gittiği zaman bir insan, bilhassa erkekler için nedir? Küçük abdestini döktüğü zaman, idrar yaptığı zaman istibra dediğimiz kendisini biraz dinlendirmesi ve damlası dahi olsa o idrarın kesilmesini beklemesi ve bu idrarı kesecek teşebbüslerde bulunması adına istibra diyoruz. Buna ne diyor? İstibra deniyor. Bu nedenle kişinin küçük abdestini bozduktan sonra, bevl yaptıktan sonra, idrar çıkardıktan sonra belli bazı şekillerle o damlaların kesilmesini sağlaması gerekiyor. İşte istibra dediğimiz, bu olabilir ki öksürmek şeklinde veya sol ayağı yere vurmak şeklinde veya adımlar atarak yürüme şeklinde istibra yapabilir kişi. Kişi kendi durumuna göre, şartlarına göre bu istibrayı yapmakla mükellef. Eğer bu istibrayı yapmazsa, o kimse abdest aldığı zaman, akıntı olduğu zaman, damlalar geldiği zaman, damla devam ederse ne olur? Abdestsiz olmuş olur. Abdestsiz olduğu zaman da bu kimsenin namazı kabul görmez. Çünkü namazın şartı neydi? Abdestli olmaktı. E peki şimdi burada ne oldu? Abdest bozulmuş oldu. Ve bununla birlikte abdestsiz namaz kılmış olur ki bu nedenle idrar noktasında Peygamber uyarıyor. Ve kabir

0: azabının büyük bir bölümü de nedir? İdrardan dolayıdır. İdrarın bulaşmasından dolayıdır bedene. Çünkü bakın hastalandığı zaman bir insan ne yapıyor? Kan tahlili yapılır. Bazen de idrar tahlili yapılır ve insanın bedeninde bir hastalık söz konusu ise oradan bulmak mümkün olabiliyor. Oradan anlamak mümkün olabiliyor. Veya bir insan bir maddeyi kullanmışsa, yemişse, içmişse onu aynı şekilde idrarında çıkabiliyor, bulunabiliyor. Demek ki idrar bu kadar bütün insandaki olan şeyleri tuttuğundan, biriktirdiğinden dolayı zararlı bir madde olduğundan dolayı ne yapıyor? Ondaki zehirlerin insan bedenine gelmesi insana zarar vereceğinden dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada bizleri uyarıyor. Bizler de bu uyarıya dikkat edeceğiz ve istibra dediğimiz beklemek suretiyle, yürümek suretiyle, öksürmek suretiyle o damlaların kesilmesini bekleyeceğiz ve ondan sonra abdest alacağız ki bu şekilde abdestimiz sağlam olsun, tam bir şekilde abdest almış olalım ve bununla birlikte bedenimize de üstümüze de pislik bulaşmamış olsun. Her ne kadar Hanefi fukahası sıvı pisliklerde, necasette avuç içi miktarını namaza mani görse de bunun akabinden de geri kalanı mekruh olarak kabul etse de ama diğer imamlar her ne kadar pislik de olsa, az da olsa o pisliğin namaza mani olduğunu belirtmiş ve Rabbisinin huzuruna çıktığını bilen, Rabbisinin huzuruna kabul edildiğini anlayan, kavrayan bu inanç ve düşüncede olan bir Müslüman da hem bedeninin hem de elbisesinin güzel olmasına, temiz olmasına dikkat edeceğinden Rabbisinin huzuruna o pisliklerden temizlenmiş bir şekilde gelmenin gerektiğine inandığından, bildiğinden dolayı bu konuda hassasiyet gösterecek ve gereken temizliği de en güzel bir şekilde yapmaya çalışacaktır. İşte bundan dolayı Peygamberimiz ne diyor? Bevilden sakının ve kabirde de bundan hesaba çekileceksiniz diye bir uyarıda bulunuyor. Az önce de anlatmaya çalıştığımız gibi biliyorsunuz imandan sonra sorulacak hakikat nedir? Sorgu nedir? Namazdır. Ha demek ki idrar da namazda mani olduğundan dolayı bununla birlikte kişi bundan da sorguya çekilmiş olacak ve namazlarındaki eksikliğin, namazlarındaki noksanlığın bir durumu da buradan ortaya çıkmış olacağından dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu uyarıda bulunuyor. Bunu ihmal etmemek gerekiyor. Bunun üzerine hassas durmak gerekiyor. Yani kişi bilmeden veya önemsemediğinden dolayı abdestsiz namaz kılmış da olur. Önemsemediğinden dolayı bedenine idrar da bulaşmış olur ve bu şekilde tam manasıyla böyle temiz bir şekilde olmadan Rabbisinin huzuruna gelmiş, divana durmuş, namaz kılmış olabileceğinden dolayı nasıl namazdan hesaba çekiliyorsa bu şekilde bu bevilden de idrardan da hesaba çekilecektir. Bu konuda hassas olanlardan eylesin Cenab-ı Allah bizleri. Diğer hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اِتَّقُ الْحَجَرَ الْحَرَامَ فِي بُنْيَانِ Evlerinizi yaparken, beytlerinizi yaparken, bir inşaat yaparken haram olan taştan uzak durunuz. Yani günümüze uygularsak haram olan tuğladan, piriketten uzak durunuz, ondan sakınınız. فَاِنَّهُ اَسَاسُ الْحَرَابِ Bu nedir? Yok olmanın, harap olmanın, yıkılmanın ana maddesidir, anasıdır diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde buyuruyor. Değerli kardeşlerim, insan ev yapıyor. Niçin ev yapıyor? Evin içine giriyor ve evin içinde kendisi korunacak. Ev insan için bir sığınaktır. Nasıl sığınak? Evin içine girer, evin içinde rahat olur. Evin içinde huzurlu olur, ailesiyle birlikte olur. Evi onu güneşten korur, evi onu soğuktan korur, evi onu dışarıda kalmaktan korur, evi ona bir huzur ve mutluluk verir. Bu nedenle bir insan ev alacağı zaman, ondan sonra ev kuracağı zaman çok çok dikkat edecek. Ve ne yapacak? Evini sağlam temeller üzerine kuracak. Siz nasıl ev kurarken temelini sağlam yapmaya çalışıyorsanız, depreme veya başka bir felakete karşı dayanıklı olması noktasında gayret gösteriyorsanız evinizin yıkma sebebi olabilecek olan helal noktasında da dikkat edeceğiz. Haramdan şiddetli bir şekilde kaçınacağız. Çünkü biz bina kuruyoruz, ev kuruyoruz, evin içinde oturacağız, evin içinde rahat edeceğiz. Ev bizim için bir korunak olacak, bir sığınak olacak. O nedenle Allah-u Teala Tevbe suresinin 109. ayeti celilesinde şöyle buyuruyor. Binasını Allah korkusu ve rızası üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır? Yoksa yapısını yıkılacak bir yarın böyle bir uçurumun kenarına kurup onunla beraber kendisi de çöküp cehennem ateşine giden kimse mi? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. Böyle bir uyarıda bize Cenab-ı Allah bulunuyor. Demek ki ev yaparken evimizi sağlam temel üzerine yapacağız. Sağlam temel bir maddi olan temeller sağlamlaştırma, bir de manevi olan. Maddi olan nedir? Kazımı güzel olacak. Ondan sonra kullanılan maddeler kaliteli olacak. Demiriydi, çeliğiydi, çimentosuydu, toprağıydı, kumuydu. Bundan başka tuğlasıydı, kiremitiydi, ara maddesiydi, harcıydı. Hepsi ne olacak? Sağlam olacak. Bununla birlikte en önemlisi de nedir? Helal olacak. Helaldan olacak. Helal kazanç olacak. Peygamberimiz diyor ki bir haram tuğla bile olsa, yani bir haram taş bile olsa bir evi kurarken bundan şiddetle kaçının. Eğer kaçınmazsanız, eğer böyle bir şey yapmazsanız Allah korusun, bu nedir? فَاِنَّهُ اَسَّاسُ الْخَرَابِ Harap olmanın esasıdır. Yıkılmanın, yok olmanın esasıdır. Çünkü siz evde ibadet edeceğiniz zaman haram parayla olmuşsa, haram bu işin içerisine girmişse, haram yollardan elde edilmişse, faizdi, şuydu, buydu, bununla alınmışsa, verilmişse, bunlar nedir? Sizin evinizin harap olmasına temel teşkil eder, yok olmasına temel teşkil eder. Akıllı bir mümin, akıllı bir insanda hiçbir zaman için evini harap olacak bir yere kurmaz. İşte o nedenle Allah-u Teala Tevbe suresinde öyle buyuruyor ya, yani binasını böyle yıkılacak bir yere mi kursun, yoksa daha sağlam bir yere mi kurar? Nedir insan? Sağlam yere kurar. Bu nedenle ev yaparken, ondan sonra ev alırken her türlü haramdan kaçınmak, faizdi veya daha başka şekillerdi, bütün bunlardan kaçınmak suretiyle ev yapmaya, ev kurmaya çalışması gerekiyor. Günümüzdeki anlayış işte faiz işine bulaşmışlar, faiz işine girmişler ve faiz almayı normal bir hale getirmişler. Ve bu konuda müminler çok dikkat edecek, şiddetle bu tür işlerden, faizli işlerden, işlemlerden ev almak dahi olsa şiddetle kaçınacaklar. Ha kaçınmazlarsa bu hadisi şerifi iyi bilecekler, iyi belleyecekler ve bu hadis-i şerifin muhatabı kapsamına girerler ki Allah hepimizi böyle bir duruma girmekte muhafaza buyursun. Yapacağınız ibadetler noktasında sevabınız dahi olmaz. Çünkü bir insan diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, böyle 9 dirhemi helal olsa, 1 dirhemi diyor haram olsa, böyle bir elbise alsa, onunla namaz kılsa diyor, Allah-u Teala onun o namazını kabul etmez. Onun için haram parayla elde edilmiş bir tuğla dahi olsa diyor, bak hadis-i şerifte harabiyet sebebidir ve orada rahmet melekleri bulunmaz. Ellerinden geldiği kadar oraya Müslüman sakınacak ve rahmet meleklerini ve bütün melekleri celbedecek davranışın içerisine girecek. Allah-u Teala bu konuda akıllı olan, şuurlu olan, haramlardan sakınan ve helal noktasında sebat eden, gayret gösteren müminlerden bizleri eylesin ve günümüz insanına şuur ve basiretler versin. Hocam ne yapalım? İşte evimiz yok. Bir tane alırsak olur. Şöyle olur, böyle olur. Bunlar çeşitli bahanelerdir. Bu bahaneler fayda vermez. Allah katında bize fayda vermez. Bize düşen görev bir mümin olarak her işimizin, yediğimizin, içtiğimizin, giydiğimizin, oturduğumuz evin hepsinin helaldan olması ve şüpheli olan şeyleri bile terk etmek suretiyle gerçek manada Rabbimizin istediği, Peygamberimizin bize tavsiye ettiği mümin sıfatlarına bürünmemiz gerekiyor. Bu nedenle daha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evlenmeden bile insanlara diyor ki yediğiniz içtiğiniz şeylere dikkat edin. Çünkü çocuklarınız sizin yediğiniz ve içtiklerinizden oluşur diyor. Daha insan bu aşamadayken ne yapacak? Bedenini koruyacak. Giydiği elbiseye dikkat edecek, helalinden olacak. Yürüdüğü yola dikkat edecek. Oturduğu eve dikkat edecek. Bindiği arabaya dikkat edecek ki bu şekilde hem kendini korumuş hem de neslini korumuş olacak. Ve aynı şekilde Allah katında makbul bir kul olma vasfına erişmiş olacak. Ve aynı şekilde duası kabul olan bir kul olacak. Çünkü mümin bir kul dua ederse Allah-u Teala onun duasını kabul eder. Ama kul haram yerse, haram yiyen bir insanın duasını Allah kabul etmez. Çünkü bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir adamdan bahsediyor. Bu adamın uzun bir seferden geldiğini, işte seferden gelen, yolculuktan gelen bir insan ne olur? Yorgun olur, üstü başı, hele o dönemin şartlarına göre toz toprak içerisindedir. Ve ya Rabbi, ya Rabbi diyor. Ama Rabbisi onun duasını kabul etmiyor. Niye? Çünkü diyor yediği haram, içtiği haram, giydiği haram. Bu nedenle kişi yediğine, içtiğine, giydiğine dikkat edecek. Hepsi helaldan olacak. Mesela bir erkek helaldan alıyor ama ipek gömlek giymiş. Olmaz. Bu nedir? Din bunu yasaklamış. Peygamberimiz erkeğe ipek gömlek giymeyi yasaklamış. O zaman mümin bir erkek ipek gömleğini giymeyecek. Veya bir kadın dar bir elbise giyinmeyecek, şeffaf bir elbise giyinmeyecek, bütün vücut hatlarını belli edecek bir şekilde sokağa da çıkmayacak. Bu da nedir? Helal olan bir şeyi harama götürme, haram yolda kullanmadır. İşte müminler Allah'a iman ettiklerinden dolayı, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman ettiklerinden dolayı emirlerini ve yasaklarını da günlük hayatlarına uygulayacaklar. Gerçek manada bir mümin olabilmek için. Yoksa Allah Resulü'nün sünnetine ittiba edilmedikçe, onun sünnetine yapışılmadıkça işte böyle şiirlerde şuydu gül dağıtmakla bir yere varılamaz. Mühim olan bizim bu sünnetleri yaşamamız, bizim mühim olan Peygamberin emir ve tavsiyelerine uymamız ki bu noktada çok önemlidir. Ve her ev alacak kardeşimize tavsiyemiz, kardeşim çalış, çabala, helalinden al, faizden, haramdan, haram işlerden uzak dur ve bir taş bile olsa diyor haramdan bu senin evinin yıkılma sebebidir. Allah muhafaza buyursun. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda tekrar sizlerle birlikte olmak ümit ve dileğiyle emanetleri zayi etmeyen Yüce Allah-u Teala'ya sizleri emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sahir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr

0: یا دلیل،
1: sen zerrenin her dönüşüne her an yön verirsin. Sen yokluğumda ettiğim var olma duamın delilisin. Sen varlığı tereddütlerden kurtarıp en güzel hale yönlendirirsin. Beni doğru yola ilet. Yolunu göster bana. Yollarını açık et. Hidayetini ver bana. Şaşkınlığımı tedavi et. Delilini gönder bana. Kalbime nazar et. İstediklerimi ver bana. Beni yeniden var et. Cennetini ver bana.
0: Ya Hak,
1: sen gerçekler gerçeğisin. Senin hatırına gerçek olur gerçekler. Senin adaletinle doğrulur eğirler. Hakkın hakkı sendedir. Gerçeğin aslı sendedir. Haklıların hakkı senin yanındadır. Doğruların doğruluğu senin sayendedir. Hakkı hak bilmekle rızıklandır beni. Eğriltme kalbimi. Saptırma aklımı.
0: Ya fa'il, ya fa'il.
1: Hiçbir şey kararında değil. Hayat bir gidip bir gelmededir. Varlığa gün yüzü yok. Varlık evi bir yıkılıp bir yapılmadadır. Hiçbir şey sabit değil. Zerreler var yok arasında salınmadadır. Hep dilediğin oldu. Şimdi dilediğindir olan. Şüphesiz ki dilediğin olacak. Razı olduğunu dile bana. Dilediğine razı eyle beni.
0: Ya Falik,
1: sen her şeyi yokluğun karanlığından sıyırıp alırsın. Hiçliğin kabuğunu yırtıp varlığa vardırırsın. Kalbime sevdalar koyar, ruhumu ebede açarsın. Meyvelendir şu kısa ömür ağacımı. Sonunda cennetine doğru eğileyim. Dallanıp budaklandır sevdalarımı. Cemalini görüp de sevineyim. Semaya doğru yükselt köklerimi. Tuğba olup cennetine gireyim. Perdeler kapladı ufkumu. Gözümü aç ki seni göreyim. Ayrılıklar parça parça eyledi kalbimi. Benimi yırt ki seni bileyim. Sonsuz mutluluklara aç kalbimi. Hüzünsüz ve korkusuz sevebileyim. Nefsimin kabında bırakma beni.

0: Gönlünüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: İsyan suçum, ararım yüce Mevlam affeyle.
3: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz, ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

0: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
1: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

ocağının kenarında sönmeyen bir kor olsam, hane-i şerifinde serilmiş hasır olsam, hasır olsam ve senin ayağını koklasam, hasır olsam ve senin ayağını koklasam.

sende buldum ve anladım. Bu dünyanın gerçek bir varmış bir yokmuş. Sultanlar, Hakanlar hepten yok olmuş. Meğer her şey yalanmış, hakikat tekmiş. Marifet Allah'la

bırak biçare feryadı, beladan gel, tevekkül kıl. Zira feryat bela ender, hata ender beladır, bil. Bela vereni buldunsa, ata ender, safa ender beladır, bil. Bırak feryadı, şükür kıl. Manendi bela bil, dema keyfinden güler hep gülmül. Ger bulmazsan bütün dünya cefa ender, fena ender hebadır bil. Cihan dolusu bela başında varken ne bağırırsın küçük bir beladan? Gel tevekkül kıl. Tevekkülle bela yüzünde gül, ta o da gülsün. O güldükçe küçülür, eder tebeddül.

ای هدیان، بو دنیادا سعادت ترکی دنیادا، هداوی میسن او کافیدر، براکسان دا بیتون اشیا لگنده. Ger hodbin isen helakettir. Ne yaparsan bütün eşya aleyhinde. Demek terki gerektir her iki halde bu dünyada. Terki demek hüda mülkü, onun izni, onun namıyla bakmakta. Ticaret istiyorsan ger,

nefsine talipsen çürüktür, hem temelsiz de. Eğer afakı istersen fena damgası üstünde. Demek değmez ki alınsa, çürük maldır hep bu çarşıda. Öyleyse geç, iyi mallar dizilmiş arkasında.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Allah'ın rahmetinden ümitsiz olmak, günahkar olmaktan daha tehlikelidir. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Ey yolcu! Yoksa yine Yüce Rahman'ın buyurduğu gibi, bu peygamberlerin ardından öyle bir nesil geldi ki namazı terk ettiler. Heva ve heveslerine uydular. Onlar bu taşkınlıklarının cezasını yakında göreceklerdir. Yoksa sen de namazı, salih amelleri terk edip dünyaya dalanlardan mısın ey yolcu? Bu Rahman'ın tehditleri yoksa seni de mi korkutmuyor? Nedir bu cüretkârlık ey yolcu? Yüceler yücesine, iradelerin ezeli ve ebedi sahibine, yoktan var eden bütün mahlukatın efendisine, efendimize karşı nedir bu cüretkârlık? Söyle bana ey yolcu, ne oluyoruz? Neye, kime, niçin kanıyoruz? Halbuki ey yolcu, ayetin devamında da buyurulduğu gibi, fakat tevbe edip iman eden ve salih amel işleyen bunun dışındadır. İşte onlar cennete girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır vaadi yüreğini titretmiyor, heyecanlandırmıyor mu seni? Ölü toprağı mı serpildi üzerine? Prangalar mı vuruldu yüreğine? Yoksa sende mi sağır oldu? Ne oldu sana ey yolcu? Yoksa sende mi ölümün araladığı perdenin ötesini görmüyor, hissetmiyor, idrak etmiyorsun? Ey yolcu! Hatırlıyor musun? Yüce Resul bir gün şöyle buyurmuştu. İslam 5 şey üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucu tutmak ve imkanı varsa hacca gitmek. Sen de bunları duydun değil mi ey yolcu? Duymayan, işitmeyen de kalmadı zaten. Dünden beri mesuliyet sahip olanın hala sırtında. Ne değişti? Ne değişti? Ne unutturdu bunları bize? İmansız, namazsız, oruçsuz nereye gidilir? Hangi yüze gidilir? Ne söylenir zekatsız ve haçsız? Ne yaparsın ölüme karşı hazırlıksız? Ne cevap verirsin Rahman'a ey yolcu? Ne cevap verirsin münker ve nekire? O hesap gününün kızgın nefesinde nasıl soluk alıp verirsin? Söyle bana yolcu, nasıl verirsin? Sonra karşına çıkıverdiği zaman ne cevap verirsin? Ümmetim, ümmetim, ümmetim diye bizim için parçalanan Yüce Resul'e hangi yüzle bakarsın? Neyi sunarsın? Bununla geldim huzurunuza ya Resulallah. Eli boş, gönlü boş, sadık kalamadığım yalan sözlerle, kirlettiğim, kana buladığım sevgilerle, yarım yamalak üzüntülerle geldim. İşte huzurundayım. Ben de senin ümmetinim ya Resulallah dediğinde, üzmez misin Yüce Resulü? Bükmez mi boynunu? Kırmaz mısın narin yüreğini? Hiç düşünmüyor, hiç kaygı etmiyor musun? Sana ne oldu be yolcu? Ne oldu sana böyle? Ey yolcu! İman ettik demekle kurtulacağınızı mı zannediyorsunuz ilahi fermanını ne çabuk unuttuk? Ne çabuk uzaklaştık İslam'ın hayat veren gür bahçelerinden? Nasıl da daldık umarsız dünyaya? Ebedi burada kalacak, yarın olmayacak, gün sanki burada doğacakmış gibi, sonsuza uzanmış gibi. Ne çabuk terk ettik amelleri ve ne çabuk kandık amelsiz cennet sözlerine. Namaz dinin direğidir diyordu oysa şerefli Nebi. Ne çabuk yıktık bu kutsal direği. Ne oldu? Ne oluyor bize ey yolcu? Şüphesiz ki Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara yakındır ilahi fermanına kulaklarımızı kapatıp
şeytanı sevindirirken Rahman'ı bil ki üzdük. Yüce Resulü yaraladık. Anne babayı unutup terk ettik. Komşulukları zaten defterden silmiştik. Vefayı, sadakati ise çoktan gömdük. Şimdilerde şeytanlar halay çekiyor sevinçten. Naralar atılıyor kuru kafa taslarında. Söyle, söyle ey yolcu, ne oluyor bize? Ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ne olur söyle, söyle bana yolcu. Ey yolcu, nimetleriyle bize can veren, hayat veren, kan veren Rabbi unutup neye kul oldu? Kime, kimlere köle olduk? Niçin, kim için çırpınıyor, kimden ne bekliyoruz? Söyle bana, ne olur söyle ey yolcu. 1400 senedir çağrıların en güzeli her gün kapımızı çalarken, kulaklarımıza namelerini akıtırken, duymuyor, işitmiyor, ses vermiyoruz. Neden? Neden cevap vermedik çağlar ötesi kutsal çağrıya? Sağır mı olduk yoksa ey yolcu? Ne dersin? Sağır.

0: علام
1: يا علام يا علام.
2: Bilenlerin bilgisi hep sendendir. Bilinmeyenler senin ilmindedir. Sen bilirsin. Ben bilmem. Sen bildirirsin. Sen bildirmezsen ben bilemem. Sen ki her daim her şeyin her halini bilirsin. Halim sana ayan iken sessizliğimi dua bilip kabul eyle. Sen ki hikmetle örttüğün sır perdelerini lütfunla açarsın. Lütfeyle şu zavallı aklıma da sırlarını beyan eyle. Sen ki yokluğun karanlığından rahmetinle aldın beni. Lütfeyle ilmini de cehlin karanlığında bırakma beni. Sen ki görüneni de görünmeyeni de bilirsin. Açık eyle sırrını da perdelerin ardında bırakma beni.
0: Ya Asım,
2: her şey senin koruman altındadır. Sensin beni unutulmuşluğun kuyusundan çekip alan. Sensin her şeyi yokluğun pençesinden kurtarıp devam veren. Senin lütfunla korunurum günahlardan. Senin rahmetinle kurtulurum yokluktan ve unutulmaktan. Senin himayene sığınırım ateşten. Senin rahmetindir korunağım. Beni düşmanlarımın şerrinden koru. Kaygı ve endişeler senin izninle gelir. Kalbime huzur ve selamet ver. Senden başka koruyanım yok. Canıma ve malıma emniyet ver. Sensin beni maddi manevi kötülüklerden koruyan. Ruhuma ve kalbime eman ver. Öyle bağışla ki beni terütaze masumiyet ver. Öyle örtüp sakla ki kötülüklerimi, hesabı sorulacak hiçbir şey kalmasın defterimde. Öylesine düzelt ki eksikliklerimi, utanılacak hiçbir şey kalmasın elimde.
0: Ya Bürhan,
2: senin varlığına delildir her varlık. Sana bürhandır her bir zerre. Senin haşmetini anlatır göklerde yıldızlar. Bir olduğuna şahitlik eder baharın gelişi. Her şeyi bir bir yarattığına tanıklık eder çiçeklerin renk renk açışı. Her varlık bir harf gibi seni anlatır. Kendini bir kez hatırlatırsa seni bin kez hatırlatır. İçimizdeki en sevgili aleyhissalatu vesselam senin muhabbetini anlatır. İçimizde en güvendiğimiz aleyhissalatu vesselam senin sözlerini aktarır. Bürhan sensin. Seni anlatmaya bürhan yetmez. Sana senden başka bürhan gerekmez. Beni varlığının tanığı eyle. Beni birliğine hüccet ve delil eyle. İyiliklerimi bir sen bilirsin. Hayırlarıma senin tanıklığın bürhandır. Katında beni hayırla yad eyle. Gördüklerim hep seni gösterir. Bakışımı sana bürhan eyle. Duyduklarım hep senden söz eder. İşittiklerimi senden haber eyle. Sevdiklerim hep seninle sevilir. Aşklarımı sana doğru eyle.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: İsyan suçum, ararım yüce Mevlam affeyle.
2: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz, ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

0: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm İrtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Allah'ın rahmetinden ümitsiz olmak, günahkar olmaktan daha tehlikelidir. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

Sen prangalara vurulsan da özgürsün. Sen Allah'a bağlandığın zaman sana kölelerin tuzağı ne zarar verebilir ki? Kardeşim, karanlığın ordularını kökten sileceksin. Ve bununla yeryüzünde bir fecir doğacak. Sen ruhunu bu fecrin doğuşuna teslim et. O zaman fecrin bizi uzaktan karşıladığını göreceksin. Kardeşim, muhakkak ki ellerinden kanlar akmıştır ve zillete mahkum olmaktan yüz çevirmiştir. Muhakkak ki bir gün o şehadet aşıkları ebediyet kanıyla cennete yükselecektir. Kardeşim, sana ne oluyor ki savaştan bıkmışsın ve omzundan silahını atmışsın? Söyle bana, kim fedakarlık edecek ve yaraları saracak ve yeniden sancağımızı kim dalgalandıracak? Kardeşim, muhakkak ki ben bugün sarsılmaz dayanağa sahibim ve yerlerine dayanmış dağları, kayaları parça parça ederim. Ta ki küfrü yeryüzünden yok edinceye kadar. Ben Rab ve din için intikam alacağım. Yılmadan Rasul ve sünnet üzerine devam edeceğim. Ya dünyayı kuşatacak zafer ya da Allah'a sunulacak şehadet. Kesinlikle kardeşim, ben bu savaştan yılacak değilim. Silahımı da kenara atacak değilim. Şayet kardeşim, ben ölürsem şehidim. Sen de övülmüş bir zaferle devam edersin. Muhakkak ki ben emin bir şekilde yıldızların Rabbi olan Allah'a giden yol üzerindeyim. İster beni affedin, ister beni cezalandırın. Muhakkak ki ben verilen ahde eminim. Kanadı kırık bir kuş değiliz ki bundan dolayı zelil görünüp öldürülelim. Adım adım çarpışmaya çağıran kanların sesini işitiyorum. Kardeşim, benim üzerime ağlarsan, benim kabrimi o içten damlalarla ıslatırsan, ufalanmış kemiklerden kendine meşale oluştur ve ışığıyla yaklaşan zafere doğru ilerle. Kardeşim, biz ölürsek sevdiklerimize kavuşacağız. Rabbimizin bahçeleri bizim için hazırlanmıştır. Muhakkak ki o cennetin kuşları etrafımızda kanat çırpacaklar. Ebedi diyar bizim için ne kadar hoştur.

0: Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir. Kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabid, ya Basit, ya Kabid, ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafid, ya Hafid, öyle hafidsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafidsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz, izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semi, ya Semi,
1: Yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya basir, ya basir, körüm körlüğüme bile. Körüm gördüğüme bile. Körüm gösterdiklerine bile. Vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler. Aç gözlerini.

0: Diriltir sarı saçlı kırılgan aynaları. Cesedini bir taşın oyuğunda bulurlar. Kalbini bir çiçeğin çürüyen yaprağında. Onunla kabre giren örselenmiş duygular kutsal bir lale gibi yeşerir toprağında. Harami bir tufanı uyandırır yeniden. Filintası sellere kapılır derelerde. Aşk odu bir yıldırım gibi düşer aniden. Çeken bilir ki çare bulunmuyor bu derde. Ne atlar ne atlılar kuşanmıştır alevi. Her kıvılcım bir tohum edasıyla gülümser. Unutulmak üzeredir masalların son devi. İntihara meyleder, malihulyaya küser. Dünya şimdi bendegan ağacının meyvesi. Karartılar gezinir bir dervişin yüzünde. Onun mağaralarda biriken soylu sesi her kuşa kanat olur ömrünün son güzünde. Tutkusu erenlerin kitabında bir çera. Son nefesi eritir dorukta kalan karı. Sisli hatırasıyla baharı bekleyen dağ. Diriltir sarı saçlı.
1: Gönlümüzden gönlünüze. Aynaları. Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor. 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0-11-98-99 0-551-011-98-99
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342-322-0444 322-0444 perayeşilçınar.com.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537-680-1604. 0537-680-1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506-218-4780 0534-716-2027.
4: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
5: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
2: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Arapların dünyasında en etkin olanlar şairlerdi. Özellikle birinci sınıf şairler eller üzerinde tutulurdu. Şiirleri dilden dile dolaşırdı. En güçlü şairlerin şiirleri Kabe'ye asılırdı. Kabe'nin duvarına asılan yedi şiire Muallakatü's-Seb'a denilirdi. Ka'b bin Züheyr birinci sınıf şairlerdendi. Arap dünyasının en etkin şairlerindendi. Babası da edip ve şair bir insan. Ka'b'ın şiirleri Kabe'nin duvarına asılırdı. Ka'b'ın kardeşi Büceyr Müslüman olmuştu. Büceyr'in Müslüman olması ağabeyi Ka'b'ı son derece öfkelendirmişti. Aynı şekilde yakın çevresinden büyük tepkiler olmuştu. Şair Ka'b, kardeşinin Müslüman olmasından dolayı uzun bir şiir yazıyordu. Şiirinde İslam'ı aşağılıyor, Peygamber Efendimiz'e hicivler yağdırıyor, ağır ifadeler kullanıyordu. Mekke fethediliyordu. Mekke fethinde ölümüne hükmedilenler vardı. Onlardan biri de Ka'b bin Züheyr'di. Etkin şiiriyle nice zihinleri ifal etmişti. Hak'tan uzaklaşmalarına neden olmuştu. Mekke'nin fethi günü kaçıyordu. Ama kardeşi Büceyr, ağabeyinin İslam olması için çırpınıyor, gayret ediyordu. Ama gayretleri bir sonuç vermiyordu. Şair ağabeyi Mekke'den kaçtığı için ona bir mektup yazıyordu. Mektubunda mutlaka gelip Peygamber Efendimiz'le görüşmesini istiyordu. Şair gelir ve görüşürse, bir de affını dilerse, Resulullah'ın mutlaka bağışlayacağını, özrünü kabul edeceğini dile getiriyordu. Büceyr'in mektubu bu büyük şairi ciddi boyutlarda etkiliyordu, umutlandırıyordu. Ne yapacak

ister misin diye soruyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam evet buyuruyordu. Kab'ın kalbinde sevinç dalga dalga oluverdi. Heyecanla kendisini takdim ediyor, tarif ediyordu. Sonra kıyamet sabahına kadar okunacak olan meşhur şiiri Kaside-i Bürde'yi okumaya başlıyordu. Kaside-i Bürde, Benat Suat, Suat'tan ayrı düştüm kasidesi de denilirdi. Suat şairin sevgilisinin adıydı. Kaside-i Bürde yaklaşık 60 beyitten oluşuyordu. Kasidenin yarısı bir gelenek olarak sevgiden, aşktan bahsediyordu. Sonraki beyitlerde ise asıl konuya geçiyordu. Şairin katline hüküm verilmişti. Şair hükmü duyduktan sonra büyük acılar çekmeye başlamıştı. Büyük ızdıraplar yaşamıştı. Şair şiirinde yaşadığı o büyük ızdırapları dillendiriyordu. Sonra Peygamber Efendimiz'den affını talep eden bölüme geçiyordu. En sona doğru Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o büyük insanlığına işaretler düşüyordu. Kaside-i Bürde'nin son bölümünden bir bölüm okuyacak olursak: sevdiğim bunca insan ve ümit bağladığım, sana faydam dokunmaz deyince dedim ki ben, çekilin be yolumdan, hey gidi nesepsizler. Allah'ın her yazdığı elbette ki olacak. Her ananın evladı ne kadar esen kalsa bir gün eğri bir sala konup taşınacak. Duydum ki Resulullah hakkımda emir vermiş. Bağışlanmak daima ondan beklenen bir iş. Affet beni ya Resul, ihsan eylesin sana. Kur'an mucizesini gökten indiren Hüda. Koğucunun sözüyle tutma beni sorumlu. Bunca ithama rağmen sussuzum ben ey ulu. O Resul-i Kibriya bir nurdur ışık saçan. Keskin ve yalın kılıç ilahi kılıçtan. Şair Kab bin Züheyr şiirini bitirince Efendimiz aleyhissalatü vesselam son derece memnun kaldılar. Peygamber Efendimiz Kab'a hediye olarak üzerindeki hırkasını çıkarıp verdiler. Bu nedenle bu kasideye Kaside-i Bürde denildi. Varlıklar aleminde konuşan, kültürler oluşturan, medeniyetler kuran sadece bir varlık var. İkinci bir varlık söz konusu değil. Bu varlık, varlıklar aleminin göz bebeği insan. Eşref-i mahlukat olan insan. Rahman-ı Rahim'in biriciği olan insan. Söz onun en belirgin özelliği. Söz bazen kılıç gibi insanı iki büklüm eder. Can evine zehirli hançer gibi oturur. Bir ömür inim inim illetir. Söz bazen baldan da bal olur, cana can katar. Hasta ruhlara şifa olur, derman olur. Sözler içinde en etkin olan ise şiir olurdu. İnciler gibi dizeler olan şiir olurdu. Derin şairlerin sözü kalplere dokunduğu zaman kalpleri dilhun eder, kalpleri kendinden geçirirdi. Kalpleri delik deşik ederdi. Şair öyle diyor ya, bir beş değil sevgili, bin kurşun deldi beni. O günkü toplumda şiir zirvedeydi. Gönderlere çekilen şiirlerdi. Arap toplumu için şiir hem bilgi kaynağıydı hem de tarih ve kültürdü. Hem de şan ve şerefi koruyan, kollayan bir kalkandı. Ya da düşmanı delirten boyutlara düşüren zehirli hançerler gibiydi. Toplumun nabzını tutan bir gücü vardı. Haliyle Peygamber Efendimizin şiirle yakinen ilgilenmesi olağandı, doğaldı. Şiire karşı duyarlılığı vardı. Kur'an ve sünnetin şiire yaklaşımı içeriğiyle ilgiliydi. Olumsuz yaklaşımı vardı. Bunun nedeni belliydi. Müşrikler Kur'an'ı şiirdir diye mahkum etmek istiyorlardı. İnsanın yazdığı bir şiir gibi ele almak istiyorlardı. Kur'an-ı Kerim bu anlayışa keskin bir şekilde cevap veriyordu. Bir de müşrikler, şairler Peygamber Efendimiz'i ağır bir dille hicvediyor, aşağılıyorlardı. Şuara suresinin 22. ve 23. ayetlerinde

şairlere gelince, onlara da azgınlar uyar. Görmüyor musun, onlar nasıl her vadide şaşkın şaşkın dolaşırlar ve onlar yapamayacakları şeyleri söylerler. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, Allah'ı çok ananlar ve kendilerine zulmedildikten sonra rakiplerine üstün gelmeye çalışanlar böyle değildir. Zulmedenler yakında nasıl bir inkılaba uğrayıp devrileceklerini bilecekler buyuruluyor. Şiir söz gibiydi ama sözün en etkin olanıydı. Sözler vardı, küfür içerikliydi. Sözler vardı, günahları bayraklaştırıyordu. Sözler vardı, günübirlikti, mübah alanları içeriyordu. Sözler vardı, tevhidi dillendirirdi. Sözler vardı, zulme karşı direnci artırırdı. Sözler vardı, kulun kulluk şuuruna can katardı. Sözler vardı, kulu gafletten uyarır, dirilişine neden olurdu. Şiir bir sözdü. Sözün konumu neyse, şiirin konumu da oydu. Peygamber Efendimiz, İslam'a saldıran şairlere karşı Müslüman şairlerin gerekeni yapmasını murat ederdi. Öyle buyururdu. Müşriklere karşı dillerinizle cihad edin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ka'b bin Malik'e onları hicvet. Çünkü nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki senin şiirin onlar için oktan daha etkili ve yaralayıcı olacaktır buyuruyordu. Şairler Sultanı Hazreti Hassan bin Sabit için Peygamber Efendimiz mescide bir kürsü koydurtmuştu. Ona onlarla atış Cebrail seninledir buyuruyordu. Şairleri kötüleyen ayetler nazil olduğunda İslam'ın öncü şairleri Hazreti Hassan bin Sabit, Hazreti Abdullah bin Revaha, Hazreti Ka'b bin Züheyr Peygamber Efendimiz'e Allah şu ayeti nazil buyurdu ve biliyor ki biz şiir söylemekteyiz dediler. Peygamber Efendimiz şairleri olumsuzlayan ayetin devamını okudu. Ancak iman edenler, salih amelde bulunanlar ve Allah'ı zikredenler ile zulme uğradıktan sonra zafer kazananlar başka. Zulmetmekte olanlar nasıl bir inkılaba uğrayıp devrileceklerini pek yakında bileceklerdir. Peygamber Efendimiz, burada tenkit dışı bırakılanlar sizlersiniz buyurdu. Bir gün Teminliler Peygamber Efendimiz'e geliyor, şiir ve hitabet yarışı teklif ediyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam teklifi kabul ediyor, şiir ve hitabet üzerine bir yarış yapılıyordu. Hazreti Ayşe annemizin hafızasında, ezberinde binlerce beyit bulunduğu ve kendisinin çocuklarınıza şiir öğretiniz, dilleri tatlılaşır diyordu. Konuşma insana özgüydü. Allah'ın kuluna ihsan ettiği büyük bir nimetti. Rahman-ı Rahim kulundan ne yaparsa güzel yapmasını isterdi. O zaman kelamı güzelleştirmeliydi. Sözü güzel eylemenin, kelamı etkin kılmanın en güzel bir yolu vardı. O da şiir ikliminde olmaktı. Dizeleri dillendirmek vardı, dili güzelliklerle donatmak vardı. Önemli bir husus vardı. Arap şiiri aynı zamanda yüksek bir işlev görüyordu. Peygamber Efendimiz, bir kelimenin anlamını belirlemede tereddüde düşerseniz Kureyş'in eski şiirlerine başvurunuz buyuruyordu. Arapların dünyası neredeyse şiirler dünyasıydı. Engin bir şiir gelenekleri vardı. Arapçanın bütün inceliklerini bağrında taşıyan şiirlerdi. Haliyle Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifleri anlamada o günün şiirleri bir kaynak konumundaydı. Kelimenin bağrında yatan manaları o günün şiirlerinde daha berrak olarak bulmak mümkündü. İslam'ın şiire yaklaşımı şiirin içeriğiyle ilgiliydi. Genel olarak şiiri olumlamak ya da olumsuzlamak olmazdı. Dil bir araçtı, şiir bir araçtı. Ne için kullandığımız, hangi gaye için kullandığımız ve hangi anlamları dile getirdiğimiz asıl olandı. Bizim medeniyetimiz şiirimsi bir medeniyetti. Zira bizim medeniyetimiz
gönül medeniyetiydi. Gönüllerse kadifeden de yumuşaktı. Ne kadar naif, ne kadar zarifti. Kalplere, gönüllere söylenecek sözler dantel dantel işlenmiş olmalıydı. Ritim ritim olmalıydı. Yani şiirimsi, şiir dili olmalıydı. Bizim medeniyetimiz şiirimsi bir medeniyetti. Şiirimsi medeniyetin yetiştirdiği dev şairlerimiz vardı. Biricik Gündem, Temel Gündem, Rahman-ı Rahim'di. Her dem Rabbi Rahim'i içimizde duymaktı. Her dem Zat-ı Kerim'i dillendirmekti. Her dem onu zikretmekti. Yunuslar hep Rabbani iklimde olmuşlardı. Fuzuliler, Bakiler, Nabiler daima Rabbani iklimde olmuşlardı. Niyaz-ı Mısriler, Şeyh Galipler her dem onu söylemişler, onu dillendirmişlerdi. Dağlar ile, taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Şairlerimiz, biricik önderimizi, Usve-i Hasene'yi, alemlere rahmet olanı en vurucu, en yakıcı şiirleriyle daima gündemde tutuyorlardı. Allah'ın Habibini, ümmetin gönül dünyasına ritimli bir dille, şiir diliyle dillendiriyorlardı. Arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, gül cemalin görsem yüzünü, ya Muhammed canım arzular seni. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-ı insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

0: saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.
1: Hoş geldin, dertlerimizin dermanı. Bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan Yüce Peygamber. Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı, hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin, safalar getirdin.

Ey bütün efendilerin efendisi, ey dualara cevap veren Allah'ım, biz Muhammed ümmeti senin merhametine sığındık. Aczimizi kavrayamadığımız için döndürme yüzünü bizden. Sen bizleri sevmezsen kimler sevsin Allah'ım? Sen sevmedikten sonra neylesin Yunus cenneti bağı? Neylesin vaat ettiğin huri kızları? Sen razı olmazsan, çevreleyip kuşatmazsan, hele de rahmet nazarıyla bakmazsan mahşerde, neylesin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Neylesin ümmeti Muhammed? Ey cömertlik ve ihsan sahibi, ey azamet ve ululuk sahibi, gerçek sultan senken başka sultanlara boyun eğdik. Senden gelen ihsanları kullarından zannettik. Asıl zenginlik, asıl azamet, asıl kerem sahibi sensin. Sen gafursun, rahimsin. Her dönüşten sonra yine sana gelsek, affeder misin? Affeder misin Allah'ım? Ey her şeyin kendisine boyun eğdiği, ey her şeyin kendisine döndüğü, ey her şeyin kendisine yöneldiği, bizi sana döndür ki alınlar kalkmasın secdeden. Sen bizi huzuruna layık görmezsen, biz senin kıblende sana secde edebilir miyiz? Bizi evinde görmek istemezsen, Kabe'ye bir adım dahi atabilir miyiz? Atabilir miyiz Allah'ım? Ey kullarına yeten, ey kullarının dertlerine her türlü devayı veren, ey sevilenlerin en hayırlısı olan Allah'ım, kullarına ihsanlar verdin. Her baharda çiçeklerle donattın kainatı. Konuk olduğumuz şu dünyada sen, kullarına ne güzel mihmandar oldun. Sen mihmandarların da en hayırlısısın. Şükürden aciz olan biz kulların, hep istedik, sen hep verdin. Cömertlikle ikram ettin. Sen bizleri ne çok sevdin. Ne çok sevdin Allah'ım. Asıl zenginlik, asıl azamet, asıl kerem sahibi sensin. Sen gafursun, rahimsin. Her dönüşten sonra yine sana gelsek, affeder misin? Affeder misin Allah'ım? Ey ahdinde vefalı, ey vefasında kuvvetli olan, sen ki alemlere rahmet olan Resul-i Zişan'a makamı mahmudu vaat ettin ki bunu vereceksin. Sen her ezanı Muhammedi'den sonra bunun için sana el açan müminleri geri çevirmeyeceksin. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin. Habibinin gönlüne ümmet sevgisi salan sen, kim bilir onun sevdiklerini ne çok seversin. Asıl sen sevdin Muhammed'in yetimlerini. Zaten sen sevmezsen, sen bizleri affetmezsen, neylesin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Neylesin ümmeti Muhammed? Sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Her dönüşten sonra
yine sana gelsek affeder misin?''

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halık-ı Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

söyleyemediğim söz ki ucu kırılan bir hançerdir elimde. Korsanlar kuşatıyor duygu memleketini. Dargın ve merhametsiz bir gecenin ardından çilekeş bir gündüzün ürkek karanlıkları fışkırıyor harflerin kapı aralığından. Hançer deli, harami, hançer ücra ve paslı, gönül mahkum, yaralı, gönül tenha ve yaslı.

Ecza kokar toprağa girenlerin nefesi. Ölüm değilse nedir? Üstümüze dünyanın uzun bir zelzelede yıkılan meyhanesi. Sinemde alev alev tutuşuyor hülyanın, elmas bir küre gibi parlayan

Balığın bir kuş olup kanatlandığı yerde kahverengi beyaza tutunuyor yeniden. Mumyalanmış çehreler vuruyor pencereme. Pembe siyah bir tacı giymek üzeredir zaman. Yeşil ve kavun içi renklerin arasından. Sırça bir gelinliğin eteğinde bir bulut, çölleşen ömrümüze yağmurlu bahçelerden coşkulu esintiler getiriyor yeniden. Bir örümcek kıskıvrak sarsa da aynaları, söylemek istiyorum yüreğimde biriken köpüksüz ırmakları, sessiz.

Çiçek açmak üzereyken boyun büker ya hani. Güneş doğmak üzereyken tutulur içimizde. Beklenen bir atlıyı götüren fırtınalar kara bir haber gibi yayılır evimizde. Uzaktan bir kekliğe meftun olan avcının kurşunu tükenince yıkılan düşlerini, kimsesiz bir çocuğun gri gülüşlerini ruhumda düğüm düğüm taşıyarak sessizce söylemek istiyorum. Ama heyhat ki her söz yollarımda uzayan kapkaranlık bir gecedir.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
2: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

0: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
1: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Kur'an'ın özü ezelidir. Zira Rahman'ın sözü sonradandır lafza bürünen yüzü. Mana da lafız da birer mucize. Nice

olarak dünyaya inmiş. Nice ayetleri kesin ve muhkem. Şüpheye yer yoktur, gerekmez hakem. Kısır anlayışa etmekte sitem. Yazık o iklime girmeyenlere, ondaki esrarı görmeyenlere. Ona savaş açan azılı düşman, anlayınca hakkı olur bin pişman. Ürperir vicdanı, der ki el eman. Bağışla Allah'ım, küstahlık ettim. Benlik gayyasında şüphe ürettim. Kelamı ezeli lafza can verdi. Belagat Kur'an'la kemale erdi. Mucize neymiş insanlık gördü. İtiraza mahal kalmadı hasma. İdraki kıtlara pek kulak asma. Ard arda ayetler ruhları bürür. Sanarsın okyanus coşmuş köpürür. Şirkin izlerini siler süpürür. Allah Allah, o ne müthiş belagat. Beşer kudretinin üstünde kat kat. Kur'an'la tanışan başka söz anmaz. Okudukça okur, bıkmaz, usanmaz. O iksirden ruhu içmekle kanmaz. Kur'an'ın esrarı hiç sayılır mı? O esrarı tadan hiç ayılır mı? Gördüm okuyordu. Dedim ki ona, gözün aydın olsun, ne mutlu sana. Kur'an sebilinden iç kana kana. Buyruğunu tut ki mutlu olasın. Kaygıdan kurtulup huzur bulasın. Oku, yay feyzini bütün cihana. İmrenir melekler ehli Kur'an'a. Endişen olmasın ahiretten yana. Zebaniler bile dönüp bakamaz. Bin cehennem ola seni yakamaz. Ondaki manaya, üsluba bir bak. Sanarsın derinden akan bir ırmak. Havz-ı Kevser gibi leziz ve berrak. Simsiyah yüzleri tertemiz yıkar. Günahkar girenler pak olup çıkar. Terazidir Kur'an, gayet duyarlı. Kılı kırka yaran hakka ayarlı. Onu hakem bilen ne kadar kârlı. Adalet biricik tutunacak el. Güneşin altında yok ondan güzel. Niceleri onu kıskanıp durmuş. Bilerek gerçeği yalan uydurmuş. Kendince Kur'an'a tuzaklar kurmuş. Nur engellenir mi? Bak şu şaşkına. Bırak o şaşkını Allah aşkına. Kapatınca ruhun penceresini, karanlıkta bulur o kendisini. Artık dinleyemez Kur'an sesini. Kaçar aydınlıktan, hastadır gözü.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Allah'ın rahmetinden ümitsiz olmak, günahkar olmaktan daha tehlikelidir. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Özbal Boya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileri izlediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin. Mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu, şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi, sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
5: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
6: Hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz, ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

0: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Furkan 64-66 Müminlerin Duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
1: Cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: Furkan 74-77 Müminlerin Duası. Ve onlar ki, ey Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl, derler. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar, orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalacaklar. Orası ne güzel bir konak ve ne güzel bir makamdır. Resulüm, de ki,
1: eğer duanız olmasaydı, Rabbim size niçin değer versindi? Ey inkarcılar! Size bildirdiklerini kesin kes yalan saydınız. O halde azap yakanızı bırakmayacaktır.

ay doğdu üzerimize. Veda tepelerinden şükür gerekti bizlere, Allah'a davetinden. Sen güneşsin, sen aysın, sen nur üstüne nursun, sen Süreyya ışığısın, ey sevgili.

Ey bizden seçilen elçi, yüce bir davetle geldin. Sen bu şehre şeref verdin. Ey sevgili, hoş geldin. Ey Resul, sana söz verdik. Doğruluktan ayrılmayız. Sen ey esenlik yıldızı, senin sevginle doluyuz.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Allah'ın rahmetinden ümitsiz olmak, günahkar olmaktan daha tehlikelidir. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

artık sılamıza bir dönüş oldu. Kimi yoldaş oldu, kimi eş oldu. 3-5 günlük hayat cümle düş oldu. Günler tez tükendi, yel gibi gitti. Yel gibi gitti. Saray, oba, çadır bir hayal bize. Hayatı dünyadır hep vebal bize. Hulusi sarmadan nevnihal bize. Gonca güller soldu, kül oldu gitti. Kül oldu gitti. Dilde pinhan ettim öz hayalimi. Baş ağrıtır desem kıyluk halimi. Hulusi söylesem hasbihalimi. 64 sene bir yıl oldu gitti. 64 sene bir yıl oldu gitti.

büklüm büklüm bükülen güzelin saçlarını, lale zümbür ekilen dağın yamaçlarını, beyaz pembe tomurcuk gülün ağaçlarını, mahmur gözlerle bakıp hayran olasın gelir. Keklik gibi naz ile yürüyen ayaklara, bülbül tek avaz ile söyleyen dudaklara, Kadir gecesindeki doğan o şafaklara, karşı düşüp ayaktan kurban olasın gelir. Ormanların koynunda serin şağlayanlarla, bir güzelin aşkıyla özün dağlayanlarla, her seherde hak için hazin ağlayanlarla, ben de canı gönülden giryan olasım gelir.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere Es-Semi'a Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. Es-Semi'a kainattaki her sesi içte saklansın yahut açıkta söylensin duyan, gizliyi, fısıltıyı bile işiten demektir. Enbiya suresi. Peygamber, benim Rabbim gökte ve yerde her sözü bilir. O her şeyi işitir, her şeyi bilir dedi. Bakara suresi. Şayet kullarım sana benden sorarlarsa, gerçekten ben çok yakınımdır. Bana dua edince, duacının duasını kabul ederim. O halde onlar da benim davetime koşsunlar ve bana hakkıyla iman etsinler ki doğru yol üzere gidebilsinler. Değerli kardeşlerim, Yüce Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de kullarına şah damarından daha yakın olduğunu, onun kendisine her seslenişini Rabbim diyerek yalvarışını duyduğunu ve bizzat o duaya cevap verdiğini söylüyor. Çünkü o kainattaki her sesi işitendir, Es-Semi'dir. O muhteşem sanatkar, yarattığı insanoğluna Semi'a isminin tecellisiyle kulak ve işitme duygusu vermiş ve kendisini bilsin istemiştir. Kaldı ki insan ancak Allah'ın izin verdiği kadar duyabilmekte, kulak ancak belli dalga boyundaki sesleri algılayabilmektedir. Ama insan kendi duyabildiği sesin dalga boyutunun altında ve üstündeki seslerin de var olduğunu bilmekte ve kabiliyet sahasının dışında muhteşem bir alemin varlığını sezebilmektedir. Toprakta çatlayan tohumun, embriyoda bölünen hücrelerin, damarlarda akan kanın, karanlıkta sürünen minicik hayvancıkların, mikroskop altındaki virüsün çıkardığı sesleri duyamazken, makro alemdeki seslere de kapalıdır kulaklarımız. Ama o yüce yaradan her sesi işitmekte, yarattığı tüm alemi emrine verdiği, halifesi kıldığı kulunun da her sözünü kayda geçirmektedir. Her insanın ses dalgası parmak izi gibi kendisine özgü olup, bugünün ilmi ses dalgalarının kaybolmayıp atmosferde muhafaza edildiğini göstermiştir. Bu hakikat de Kur'an-ı Kerim'in mucizelerindendir. Kaf suresi. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Onun sağında ve solunda oturmuş iki melek zabıt tutarken, insan hiçbir söz söylemez ki, yanında gözetleyen, dediklerini zapt eden bir melek hazır bulunmasın. Kendisine verilen işitme duygusu ile Rabbimizin Semi' ismini tefekkür eden insan bilir ki, o Semi'
ve basir olan yüce Yaradan, karanlık bir gecenin yalnızlığında ellerini Rabbine açmış, sessizce ağlayan kulun içli yakarışlarını işitip ona cevap verendir. Araf Suresi. Rabbinize yalvara yalvara ve gizlice dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez. Taha Suresi. Sen sesini yükseltsen de yükseltmesen de Allah'a birdir. Çünkü O şüphesiz gizliyi de gizlinin gizlisini de bilir. Kulunu asla yalnız bırakmayan, ona doğru yolu gösterip nefsinin kendisine fısıldadıklarını dahi bilerek kendisini vekil eden kulun nefsinin, şeytanın ve şeytan hükmündeki insanların dürtü ve vesveselerinden koruyandır. Taha Suresi. Ben seni seçtim. Şimdi vahyolunacak şeyleri dinle. Şüphesiz ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. Onun için bana kulluk et ve beni anmak için namaz kıl. Değerli kardeşlerim, sevgisi ile sarmaladığı kulunun o muhteşem dizaynlı işitme organını kendisini dinlemede kullanmasını öğretendir o. Cennet ve cemali ilahiye varılacak yolu gösterendir o. O semî olan Allah insanı ancak güzeli, doğruyu, hakkı duymak, dinlemek ve yaşamakla mutlu olacak şekilde yaratmıştır. Her nimetin şükrü, o nimeti yaratılış hikmeti doğrultusunda kullanmakla yerine getirilir. Her nimetin şükrü, o nimeti yaratılış hikmeti doğrultusunda kullanmakla yerine getirilir. İşitme büyük bir nimettir. Bu nimetin şükrü de o hak kelama kulak vermekle eda edilir. Kaf Suresi. Bir münadinin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver. O gün insanlar o çağrıyı gerçek olarak duyarlar. İşte bugün kabirlerden çıkış günüdür. Buyurarak kulunu sura üfürülüp huzurda toplanılacak o dehşetli gün için ikaz eder ve uyarıları doğrultusunda yaşayan kullarını sevgi esintileriyle sarmalayıp onlara ebedi saadet yurdu olan cenneti hazırlar. Meryem Suresi. Onlar orada boş bir söz işitmezler. Ancak selam işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da hazırdır. Ey Rabbimiz! Sen günahların, eksiklik ve yanlışlıkların ıssız bir çöle çevirdiği gönül dünyamızı rahmet esintilerinle sadece sana yönelen yakarışlarımızı işiterek gül bahçelerine çevir. Ey semî olan Rabbimiz! Bizi sana davet eden o muhteşem rehberin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sesini asırlar ötesinden gönül kulağıyla duyarak gül nebinin davetine icabet edenlerden eyle. Bizi Semî isminin tecellisiyle yalnız o en güzel sözü dinleyen, o en güzel sese
o en güzel söze kulak verip, yalnız güzel söz söyleyenlerden ve rızan doğrultusunda yaşayanlardan eyle Rabbimiz. Nisa suresi. Her kim dünya sevabını dilerse, bilsin ki hem dünyanın hem de ahiretin sevabı Allah katındadır. Allah hakkıyla gören, hakkıyla işiten.

البصير جل جلاله. البصير her şeyi gören, her şeyin hakikatini gören, bilen, hiçbir şey kendisinden saklanamayan, yapılanları tek tek zapt edip muhafaza eden demektir. El-Basir, görmek, bilmek ve sezmek demektir. Kur'an-ı Kerim'de Basir ismi 4 ayrı anlamda: sezen, gözüyle gören, kesin delil sayesinde gerçeği idrak eden ve ibret gözüyle bakan anlamlarında kullanılır. İnsanoğlunun görmesi Allah Celle Celaluhu'nun Basir isminin tecellisidir. Ve insan Allah Celle Celaluhu'nun kendisine bahşettiği bu büyük lütuf ile 21. yüzyıl ilminin hala çözemediği muhteşem dizaynlı görme organı olan gözü sayesinde etrafını müşahede eder, seyreder. Allah Celle Celaluhu'nun görmesi ise bizim idrak boyutumuzun çok ötesindedir. Uydu gözler yapıp dünyayı uzaydan gözetlemeyi başarabilen bugünün insanı ancak tefekkür ederek Rabbinin nasıl görebildiğini düşünebilir. Aziz kardeşlerim, insan ancak içinde bulunduğu ortamda ve aydınlıkta etrafını görebilir. O yüce yaradan ise kulunu, içinde bulunduğu odayı, o odanın içinde bulunduğu evi, evin yerleştiği şehri, o şehrin içinde bulunduğu memleketi ve o memleketin dahil olduğu kıtayı, dünyayı, dünyayı taşıyan uzayı, uzayın içinde bulunduğu kainatı da aynı anda görmekte ve bilmektedir. Kehf suresi, o ne güzel görendir. Ey kapkara bir gecede, simsiyah bir taş üzerindeki kapkara bir karıncayı veya daha da küçük bir yaratığı gören ve onun da rızkını veren Rabbimiz, Basir ismine sığınarak sana yalvarıyoruz. Görüşümüzü Kur'an-ı Kerim ile aydınlat ve bizleri basiret sahibi kıl. En'am suresi, gözler onu kuşatamaz. O ise bütün gözleri kuşatır. O lütuf sahibidir. Her şeyden haberdardır buyurarak kuluna kendini tanıtan Rabbimiz. Ali İmran suresi, hayat veren de öldüren de Allah'tır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Ey Rabbimiz, Bakara suresinde kulunun yolunu çiziyor, ona sana varılacak en doğru yolu sevgiyle öğretiyorsun. Siz namazı hakkıyla kılmaya bakın ve zekatı verin. Kendi nefsiniz için önden her ne hayır yapıp gönderirseniz, Allah katında onu bulursunuz. Muhakkak ki Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Ey Rabbimiz, sana inanan kullarını, senin rızan için yaşayan ve senin hoşnutluğunu kazanmak için salih ameller işleyen kullarını ebediyetin
serinliğiyle rahatlatıyorsun. Ali İmran suresi, de ki size o istediklerinizden daha hayırlısını haber vereyim mi? Korunan kullar için Rablerinin yanında cennetler var ki altlarından ırmaklar akar. İçlerinde ebedi kalmak üzere onlara hem tertemiz eşler var hem de Allah'tan bir rıza vardır. Allah o kulları hakkıyla görücüdür. El-Basir olan Rabbimiz insanlar görmese de, görüp de kıymet bilmese de kulunun zerre miktarı yaptığı hayrı, iyiliği görüp boşa götürmeyip amel defterlerimize kaydeder. Ey Basir olan Rabbimiz, sen kulunu görensin, sen kulunu bilensin ve sen kullarını sevensin. Sen kulunu sevdiğin için Basir isminin tecellisiyle ona gözler bahşeden ve gerçekleri Kur'an-ı Kerim ışığında görebilmesi için basiretini açansın. En'am suresi, de ki kör ile gören bir olur mu? Hiç düşünmez misiniz? En'am suresi, muhakkak size Rabbinizden basiretler, muhakkak size Rabbinizden basiretler geldi. Artık kim hakkı görürse faydası kendisine, kim de körlük ederse zararı kendisinedir. Ben sizin bekçiniz değilim. Hud suresi. Bu iki ayrı grubun meseli kör ve sağır ile gören ve işiten gibidir. Onlar hiç eşit olabilirler mi? Hala düşünmeyecek misiniz? Ey Rabbimiz, biz aciz kullarını Basir isminin aydınlığında görenlerden eyle. Gözlerimizi Kur'an-ı Kerim'i okuyan gözlerden, ayetlerini anlayıp hayata geçirenlerden eyle Rabbimiz. Rabbimiz bizleri gözlerini kainat kitabına çevirip seyredenlerden, her yaratılmıştan ibret alıp tefekkür edenlerden eyle. Sonra gözünü tekrar tekrar döndür. Göz aciz ve bitkin halde sana dönecektir buyuruyorsun. Kainattaki nizam ve intizam karşısında. Ya Rabbi, bizleri bu ayet-i kerimenin manasını yaşayıp, gözünü kainat şaheserine çevirip, eşsiz sanatın karşısında aciz ve bitkin ruhlarımızı sana yöneltenlerden eyle. Allah'ım, bizi Esma-i Hüsna'nı öğrenip hayatına geçirenlerden eyle. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli kardeşlerim, bir sonraki Esmaül Hüsna isimli programımızda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
3: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

0: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Kainatta her ne varsa, üç harf ile beş nokta. Ayın, şın, kaf. İşidin ey yarenler, kıymetli nesnedir aşk. Değmelere bitinmez, hürmetli nesnedir aşk. Hem cefadır hem safa, Hamza'yı attı kafa. Aşk iledir Mustafa, devletli nesnedir aşk. Dağ düşer küleyler, gönüllere yol eyler. Sultanları kul eyler, hikmetli nesnedir aşk. Kime ki vurdu ok, gussa ile kaygı yok. Feryad ile ahı çok, firkatli nesnedir aşk. Denizleri kaynatır, mevce gelir oynatır. Kayaları söyletir, kuvvetli nesnedir aşk. Akılları şaşırır, deryalara düşürür. Nice ciğer pişirir ki ey odlu nesnedir aşk. Miskin Yunus neylesin, derdin kime söylesin? Varsın dostu toylasın, lezzetli nesnedir aşk.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Allah'ın rahmetinden ümitsiz olmak, günahkar olmaktan daha tehlikelidir. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

kınmak gerek. 5 şey kalbi öldürür. Zikrin gülün soldurur. Gaflet içine daldırır. Bunlardan sakınmak gerek. Evvelkisi fazla yemek. İkincisi çok uyumak. Üçüncüsü gıybet etmek. İşte bundan hazer gerek. Dördüncüsü çok gülmesi. Beşincisi rızık kaygısı. Yoldan çıkarır çok nası. Emrazını bilmek gerek. Beş şey kalbini taş eder. Böyle dedi büyük peder. Sakınmazsan cevher gider. Muhafaza etmek gerek.

Birisi günah kesreti, İkinci tokluk zulmeti, üçüncü zulüm gayreti, hadisleri bilmek gerek. Dördüncü namaz geçirmek, beşinci sol elle yemek, yapsan bunu gider emek, sünnete riayet gerek. Münafıkta üç alamet, herkes bundan eder nefret, boşa çekilmesin zahmet, kendini veznetmek gerek.

Söylerse ol yalan söyler, vaat eylese hulf eyler, emanete hıyanet eder, bu fiilden uzak gerek. Şu beş eve melek girmez, aklı olan suret komaz, pis içkiye iyi demez, bundan çok sakınmak gerek. Ebeveyne asi olma, misafiri geri kovma, köpekleri eve koyma, meleklere tazim gerek.

Dört alamet akıllıda, feyizden alır ol gıda. Allah için ağlar dide, gözden yaşlar dökmek gerek. Evvel gelmeyene gider, zulmedenleri affeder. Vermeyene verir matlubu didar. Kötülüğe iyilik gerek. Kalemdar, ahlakın fena, bu fiille gitme sine. Tutar bunu akıldane, ahlak güzel olmak gerek.

Merdüm idi deme, bilmem ne füsun etti felek. Geriye mi kıldı füzun, eşkimi hun etti felek. Şiirler pençeyi kahrumda olurken lerzan, beni bir gözleri ahuya zebun etti felek.

Mehabbet şahının bir bende-i fermanıyız cana. Gedai kuh-i aşkuz, alemin sultanıyız cana. Ruhun anup nola kuyunda feryadı figan etsek, fena gülzarının bir bülbülü nalanıyız cana. Ademden gelmeden bezmi vücuda bade ol demden, lebün esrarının biz valihü hayranıyız cana. Nice demden mukimi vadi-i derdü gamı aşkuz, ser-i köy-i vefanın sanma kim mihmanıyız cana. Selimi veş lebün vasfın idüp şiirin kelam ile, zamanın himmetünle hüsrevi devranıyız cana.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444. perayeşilçınar.com.
2: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80, 0534 716 20 27.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604, 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: İsyan suçum, ararım yüce Mevlam affeyle.
5: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz, ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Evet, kıymetli Davet Radyo dinleyicilerimiz, Nur İklimi programımızın bu haftaki dersini Mesnevi Nuriye'den yapacağız inşallah Mustafa Hocam'la beraber. Buradan başlayacağız. Devamında inşallah bitirmeye niyetlendik. Nasip olursa bitirene kadar inşallah okuyacağız.
2: İnşallah.
1: Kıymetli hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Allah razı olsun.
1: Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle inşallah bitirmeye niyet ettik. İnşallah başlayıp bitirelim.
2: Amin.
1: Buyurun hocam.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mesnevi-i Nuriye, müellifi Bediüzzaman Said Nursi. Bismillahirrahmanirrahim. İtizar. Risale-i Nur külliyatından El Mesnevi-ül Arabi ile muavven büyük üstadın Cihan Baha pek kıymetdar şu eserini de Allah'ın avn ve inayetiyle Arabi'den Türkçe'ye çevirmeye muvaffak olmakla kendimi bahtiyar addediyorum. Yalnız aslındaki ulviyet, kuvvet ve cezaleti tercümede muhafaza edemedim. Evet, o cevher-i baha hakikatlara zarf olacak ne bir harf ne bir lafız bulamadım. Tercüme lisanı da fikrim gibi nakıs ve kasır olduğundan o azim imanı ve cesim Kur'ani hakikatlara ancak böyle dar ve kısa bir kisveyi tedarik edebildim. Ne hakkın ve ne hakikatin hatrı kalmış. Fabrika-i dimaiyemin bozukluğundan bu kadarını da müellif-i muhterem Bediüzzaman'ın manevi yardımlarıyla dokuyabildim. Evet, bir tavuk kendi uçuşuyla Şahin'in veya Kartal'ın uçuşlarını taklit ve tercüme edemez. Bu hakikaten aslına uygun ve layık bir tercüme değildir. Pek kısa bir meal, bazen de tay edilmiş, tercüme edememiş. Çok yerlerde yalnız mealini aldım. Bazı yerlerde de tay ettim. Ancak aslındaki hakaikı evladı vatana gösteren küçük bir aynedir. Risale-i Nur müellifinin neseben küçük kardeşi ve 15 sene ondan ders alan Abdülmecid Nursi.
1: Tercüme Abdülmecid Nursi'ye ait.
2: Evet.
1: Nerede yazılmıştı?
2: Van. Üstad Hazretleri'nin ilk dönem eserlerindendir. Van'da, Horhor dönemlerinde yazılmış aslı.
1: Evet.
2: Başlayalım inşallah. Risale-i Nur'un bir nevi Arabi, Mesnevi-i Şerif hükmünde olan bu mecmuanın mukaddemesi 5 noktadır. Birinci nokta, 40-50 sene evvel eski Said ziyade ulûm-u akliye ve felsefiyede hareket ettiği için hakikatül hakaika karşı ehli tarikat ve ehli hakikat gibi bir meslek aradı. Ekser ehli tarikat gibi yalnız kalben harekata kanaat edemedi. Çünkü aklı, fikri, hikmeti felsefiye ile bir derece yaralıydı. Tedavi lazımdı. Sonra hem kalben hem aklen hakikata giden bazı büyük ehli hakikatın arkasında gitmek istedi. Baktı, onların her birinin ayrı cazibedar bir hassası var. Hangisinin arkasından gideceğine tahayyürde kaldı. İmam Rabbani de ona gaybi bir tarzda tevhid-i kıble et demiş. Yani yalnız bir üstadın arkasından git. O çok yaralı eski Said'in kalbine geldi ki, üstad-ı hakiki Kur'an'dır. Tevhid-i kıble bu üstadla olur diye yalnız o üstad-ı kutsi'nin irşadıyla hem kalbi hem ruhu gayet garip bir tarzda süluka başladılar. Nefsi emmaresi de şukuk ve şüphehatıyla onu manevi ve ilmi mücahedeye mecbur etti. Gözü kapalı olarak değil, belki İmam-ı Gazali radıyallahu an, Mevlana Celaleddin-i Rumi radıyallahu an ve İmam-ı Rabbani radıyallahu an gibi kalp ve ruh ve akıl gözleri açık olarak ehli istirakın akıl gözünü kapadığı yerlerde o makamlarda gözü açık olarak gezmiş. Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür olsun ki Kur'an'ın dersi de irşadıyla hakikata bir yol bulmuş, girmiş. Hatta ve fi kulli şeyin lehu ayetun tedullu ala ennehu vahid hakikatına mazhar olduğunu yeni Said'in Risale-i Nuru'yla göstermiş. İkinci nokta, Mevlana Celaleddin Rumi radıyallahu an ve İmam-ı Rabbani radıyallahu an ve İmam-ı Gazali radıyallahu an gibi akıl ve kalp ittifakıyla gittiği için her şeyden evvel kalp ve ruhun yaralarını tedavi ve nefsin evhamından kurtulmasını temine çalışıp lillahil hamd eski Said yeni Said'e inkılap etmiş. Aslı Farisi, sonra Türkçe olan Mesnevi-i Şerif gibi o da Arapça bir nevi mesnevi hükmünde katre, hubab, habbe, zühre, zerre, şemme, şule, lemalar, reşhalar, lasiyemalar ve sair dersleri ve Türkçe'de o vakit nokta ve lematı gayet kısa bir surette yazmış. Fırsat buldukça da taab etmiş. Yarım asra yakın o mesleği Risale-i Nur suretinde fakat dahili nefis ve şeytanla mücadeleye bedel, hariçte muhtaç mütehayyirlere ve dalalete giden ehli felsefeye karşı Risale-i Nur geniş ve külli mesneviler hükmüne geçti. Üçüncü nokta, o yeni Said'in münazarasıyla nefis ve şeytanın tam mağlup edilmesi ve susturulması gibi Risale-i Nur dahi yaralanmış talibi hakikati kısa bir zamanda tedavi ettiği gibi ehli ilhat ve delaleti de tam ilzam ve iskat ediyor. Demek bu Arabi mesnevi mecmuası Risale-i Nur'un bir nevi çekirdeği ve fidanlığı hükmündedir. Bu mecmuanın yalnız dahili nefis ve şeytanla mücadelesi, nefsi emmarenin ve şeytanı cinni ve insinin şüphehatından tamamıyla kurtarıyor. Ve o malumat ise meşhudat hükmünde ve ilmel yakin ise aynel yakin derecesinde bir itminan, bir kanaat veriyor. Dördüncü nokta, eski Said ilmi hikmet ve ilmi hakikatın çok derin meseleleriyle meşgul olması ve büyük ulemalarla derin meseleler üzerinde münazarası ve medresenin yüksek derslerini gören eski talebelerinin fehimlerinin derecesine göre yazması ve eski Said'in de terakkiyat-ı fikriye ve kalbiyesinde yalnız kendisi anlayacak bir surette gayet kısa cümlelerle, gayet muhtasar bir ifadeyle uzun hakikatlara kısa kelimelerle işaret nevinde o mecmuayı yazdığı için bir kısmını en müdakkik alimler de zorla anlayabilir. Eğer tam izah olsaydı Risale-i Nur'un mühim bir vazifesini görecekti. Demek o fidanlık mesnevi, turuk-u hafiye gibi enfüsi ve dahili cihetinde çalışmış, kalp ve ruh içinde yol açmaya muvaffak olmuş, bahçesi olan Risale-i Nur hem enfüsi hem ekseri cihetinde turuk-u cehriye gibi afaki ve harici daireye bakıp marifetullah'a geniş ve her yerde yol açmış. Adeta Musa aleyhisselamın asası gibi nereye vurmuş ise su çıkarmış. Hem Risale-i Nur hükema ve ulemanın mesleğinde gitmeyip Kur'an'ın bir icaz-ı manevisiyle her şeyde bir pencere-i marifet açmış. Bir senelik işi bir saatte görür gibi Kur'an'a mahsus bir sırrı anlamıştır ki bu dehşetli zamanda hadsiz ehli inadın hücumlarına karşı mağlup olmayıp galebe etmiş. Beşinci nokta, eski Said'in yeni Said'e inkılap etmesi zamanında yüzer ilimlerle alakadar binler hakikatlar ayrı ayrı birer risaleye mevzu olacak kıymetteyken o Said telif ederken meselelerin başında i'lem, i'lem, i'lemlerle her bir hakikati ki bir risale olacak derecede ehemmiyetliyken birkaç satırda, bazen bir sayfede, bazen bir iki satırda zikrediyorlar. Adeta her bir eylemler bir risalenin şifresidir. Hem eylemler birbirine bakmayarak muhtelif ilimlerin ve hakikatların fihristeleri hükmünde yazıldığından o mecmuayı okuyanlar bu noktaları nazara alıp itiraz etmesinler. Said Nursi radıyallahu anh.
1: Lemalar. Türkçe Risale-i Nur'un 22. sözüyle aynı mealdedir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu haliku kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vekil. Lehu meqalitus semavati vel ard. Fesubhanellezi biyedihi melakutu kulli şeyin ve in min şeyin illa indena hazainuhu. Ma min tabbetin illa hu ahizun binasiyatiha. Ey daire-i esbaptan zuhur eden işleri, hadiseleri esbaba isnat eden gafil cahil. Mal sahibi zannettiğin esbab mal sahibi değillerdir. Asıl mal sahibi onların arkasında iş gören kudret-i ezeliyedir. Onlar ancak o kudretten gelen hakiki tesirleri ilan ve neşretmekle muvazzaftırlar. Demek daire-i esbab hükümetin kalem dairesi hükmündedir ki yukarıdan gelen emirlerin tebliğatı o daireden yapılıyor. Çünkü izzet ve azamet perdeyi iktiza eder. Tevhid ve celal dahi şirketi reddeder, tesiri esbaba vermiyor. Evet, Sultan-ı Ezeli'nin memurları vardır ama icraatçıları değillerdir ki saltanat ve rububiyetinde ortak olsunlar. Ancak o memurların vazifesi dellallıktır ki kudretin icraatını ilan ediyorlar. Veya o memurlar nazır müşahitlerdir ki gördükleri evamir-i tekviniyeye karşı yaptıkları itaat ve inkiyat ile istidatlarına göre bir nevi ibadet yapmış olurlar. Demek esbab ancak ve ancak kudretin izzetini, rububiyetini, haşmetini ishar için vaaz edilmiş bir takım vasıtalardır. Yoksa kudretin acz ve ihtiyacı için muavenet eden yardımcı değillerdir. Beşer sultanlarının memurları ise sultanların ihtiyaç ve aczlerini def için tayinlerine zaruret hasıl olan yardımcı ve ortaklarıdır. Binaenaleyh Allah'ın memurlarıyla insanın memurları arasında münasebet yoktur. Yalnız gafil ve cahil olan hadiselerde ve vukuattaki hikmetleri, güzellikleri göremediklerinden Cenab-ı Hak'tan şekva ve şikayetlere başlarlar. İşte o şekva ve şikayetlerin hedefini değiştirmek için esbab vaaz edilmiştir. Çünkü kusur onlardan çıkıyor. Onların kabiliyetsizliğinden ileri geliyor. Bu sırra bir misal latif suretinde bir temsili manevi rivayet ediliyor ki Hazreti Azrail aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a demiş ki kabz-ı ervah vazifesinde senin ibadın benden şekva edecekler, benden küsecekler. Cenab-ı Hak lisan-ı hikmetle ona demiş ki seninle ibadımın ortasında musibetler, hastalıklar perdesini bırakacağım. Ta şekvaları onlara gidip sana küsmesinler. Evet, nasıl ki hastalıklar perdedir, ecelde tevehhüm olunan fenalıklara mercidirler ve kabz-ı ervahta hakiki olarak hikmet ve güzellik Hazreti Azrail aleyhisselamın vazifesine mütealliktir. Öyle de Hazreti Azrail aleyhisselam da bir perdedir. Kabz-ı ervah da zahiren merhametsiz görünen ve rahmetin kemaline münasip düşmeyen bazı halata merci olmak için o memuriyete bir nazır ve kudret ilahiye bir perdedir. Evet, izzet ve azamet ister ki esbab perdedarı desti kudret olan aklın nazarında, tevhid ve celal ister ki esbab ellerini çeksinler tesiri hakikiden. Tenbih. Arkadaş, tevhid iki çeşit olur. Birisi amiyane tevhiddir ki Allah'ın şeriki yok ve bu kainat onun mülküdür der. Bu kısım tevhid sahiplerinin fikirce gaflet ve delalete düşmeleri korkusu vardır. İkincisi hakiki tevhiddir ki Allah birdir, mülk onundur, vücut onundur, her şey onundur der. La yetezelzel bir itikada sahiptirler. Bu kısım tevhid sahipleri her şeyin üstünde Cenab-ı Hakk'ın sikesini görür ve her şeyin cephesinde bulunan mühürünü, damgasını okur ve bu sayede huzuri bir tevhid melekesi maliki olurlar ki delalet ve evhamın taarruzundan kurtulurlar. Kur'an-ı Hakim'den istifade ettiğimiz ikinci kısım tevhidin birkaç mertebelerini birkaç lema zımnında izah edeceğiz. Birinci lema. Bakınız, her bir masnunun yüzünde öyle bir sikke vardır ki ancak her şeyi halk eden halka mahsustur. Ve her bir mahlukun cephesinde öyle bir hatem vurulmuştur ki her şeyi yapan saniyeden mağda kimsede o hatem bulunmaz. Ve kudretin neşrettiği mektuplarından her bir mektubun ahirinde taklidi kabil olamayan öyle bir turra vardır ki ancak sultan-ı ezel ve ebede hastır. O gibi sikkelerden yalnız hayat üzerinde parlayan sikke-i icaza bakınız ki hayat ile bir şeyden pek çok şeyler husule gelir, icat edilir ve pek çok şeyler dahi bir şeyi vahide emri Rabbani ile inkılap ederler. Mesela su bir şey vahid iken pek çok uzuvlara, cihazlara Allah'ın izniyle menşe olur, icat edilirler ve mideye giren pek çok muhtelif yemekler ve meyvelerden Halık-ı Teala tek bir cismi icat eder, tek bir cisim husule getirir. İşte kalp, akıl, şuur sahibi olan bir adam bu ciheti düşünürse anlar ki bir şeyden çok şeyleri icat edip çıkartmak ve çok şeyleri bir şeye tahvil etmek ancak her şeyi halk eden ve her şeyi yapan saniye mahsus bir sikkedir. İkinci lemma, sayısız hatemlerden canlı mahlukata vaaz edilen hayat hatemine bakınız. Evet, canlı bir mahluk camiyeti itibariyle kainata küçük bir misaldir. Şecere-i aleme güzel ve tatlı bir meyvedir. Kevn ve vücuda bir nüvedir ki Cenab-ı Hak o nüvede pek çok alemlerin örneklerini derc etmiştir. Sanki o zihayat gayet hakimane, muayyen nizamlar ile bütün vücutlardan sağılmış bir katre veya bir noktadır. Bu itibarla bir zihayatı halk etmek, bütün kainatı yedi tasarrufuna alan Cenab-ı Hak'tan maada hiçbir şeye isnat edilemez. Evet, aklı bozulmayan bir şahıs teemmülü neticesinde anlar ki mesela bal arısını pek çok şeylere fihriste yapan ve kitab-ı kainatın ekser mesailini insanın mahiyetinde yazan ve incir nüvesinde incir ağacının programını derc eden ve insanın kalbini binlerce alemlere örnek ve pencere yapan ve beşerin kuvve-i hafızasında tarihi hayatını taallukatıyla beraber yazan ancak ve ancak her şeyi yaratan Halık olabilir. Ve böyle bir tasarruf yalnız ve yalnız Rabbül Alemine mahsus bir hatemdir. Üçüncü lemma. Cenab-ı Hakk'ın canlı mahlukata bastığı hayat hateminin gayri mütenahi nakış ve keyfiyetlerinden bir numuneyi göstereceğiz. Şöyle ki, nasıl ki suyun katrelerinden, şişenin parçalarından tut seyyar yıldızlara kadar şeffaf veya şeffaf gibi her şeyde şemsin cilvelerinden şemse mahsus bir turra, bir cilve bulunur. Kezalik şems-i ezelinin de bütün canlı mahlukatta ihya ve nefi hayat cihetiyle bir tecelli ehadiyeti vardır ki bütün esbab iktidar ve ihtiyar sahibi oldukları farz edilse dahi o sikkenin ne mislini ve ne taklidini ne münferiden ve ne müştemian yapmaktan acizdirler. Buna binaen şeffaf şeylerde görünen o timsaller şemsin timsali olup şemsten o şeffaf şeylere inkas etmiş olduklarını hükmedilmediği takdirde o sayısız katrelerde ve zerrelerde her birisinde hakiki bir şemsin maddesiyle mevcut bulunduğuna hükmetmek lazım gelir. Kezalik şems-i ezelinin şualar menzilesinde olan tecelli esmasının noktayı merkeziyesi olan hayat şems-i ezeliye isnat edilmediği takdirde bir sineye, bir çiçeğe varıncaya kadar her bir zihayatta nihayetsiz bir kudret, muhit bir ilim, mutlak bir irade gibi vacibül vücuttan maada hiçbir şeyde vücudu mümkün olmayan sair sıfatların mevcut olmasına cahilane, ahmakane, gülünç bir batıl hüküm lazım gelir. Ve aynı zamanda şu batıl hükümle her bir zerreye ve her bir sebebe bir uluhiyet mutlakayı isnat etmekle sayısız şerikleri ispat etmek mecburiyeti hasıl olur. Mahaza tohum olacak bir habbe veya bir çekirdekteki garip, acip muntazam vaziyete bakınız ki o habbe tohumu olacak cismin bütün eczasıyla münasebettar olduğu gibi nev'iyle yani ebnai cinsiyle de ve bütün mevcudat ile de münasebetleri vardır. Ve onlara karşı o münasebetleri nispetinde vazifeleri vardır. Eğer o tohumcuk habbenin kadir-i mutlaktan nispeti kesilip kendi nefsine isnat edilirse yani kendi kendine olmuş denilirse her bir tohumda her şeyi görecek bir gözün ve her şeye muhit bir ilmin bulunmasını itikad etmek lazım gelir. Bu ise sabık temsilde her bir şeffaf zerrede hakiki bir şemsin vücudunu iddia etmek gibi gülünç bir hamakattır. Kıymetli hocam, vaktimizin sonuna geldik. Çok hızlı geçti. Nasıl olduğunu da anlamadım.
2: Evet.
1: Kaptırmışız kendimizi de. Bugünkü dersimizi inşallah burada nihayet buldu. Haftaki dersimize inşallah yine beraber olup devam ederiz. Allah nasip ve müessere ederse.
2: Amin.
1: Cenab-ı Hak okuduklarımızı anlamayı, anladıklarımızı da hayatımıza tatbik edebilmeyi ve onlarla yaşayıp onlarla ölmeyi nasip ve müessere eylesin inşallah.
2: Amin. Amin.
1: Bu eserleri de hususen bütün gençlerimizin okumasını Cenab-ı Hak nasip ve müyesser eylesin.
2: Amin.
1: Özellikle şu zamanda yetişen gençlerimizin okumasını nasip etsin diye dua edelim inşallah. Bu dar vakitte Cenab-ı Hak kabul eylesin.
2: Amin.
1: Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahum ve da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin. Lillahil teala'l fatiha.
0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: İsyan suçum, ararım yüce Mevlam affeyle.
2: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz, ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

0: E-Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. E-Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. E-Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, hak nasip eylese görsem yüzünü, ya Muhammed canım arzular seni. Bir mübarek sefer olsa da gitsem, Kabe yollarında tozlara batsam, hub cemalin bir kez düşümde görsem, ya Muhammed canım arzular seni. Ali ile Hasan, Hüseyin anda, sevdası gönüllerde, muhabbet canda, yarın mahşer günü hak divanda, ya Muhammed canım arzular seni. Yunus senin methin eder dillerde, dillerde, dillerde, her gönüllerde, arayı arayı gurbet illerde, ya Muhammed canım arzular seni.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Allah'ın rahmetinden ümitsiz olmak, günahkar olmaktan daha tehlikelidir. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

aşkına yandığı inci gözlerini gördü zeytin gözleri. O an geçti anadan, babadan, yardan. Taif'te ve Akabe'de sımsıkı tuttu ellerini. Heyhat olamadık Zeyd'in gözleri ve elleri.

0: Yusuf 33-34. Hazreti Yusuf'un duası. Yusuf dedi ki: Rabbim, benim için hapislik bunların beni çağırdıkları şeyden daha hayırlıdır. Bununla birlikte sen onların tuzaklarına karşı beni korumazsan, hilelerine kapılır da kendini bilmezlerden biri olup çıkarım.
1: Bunun üzerine Rabbi onun duasına icabet etti ve onların tuzaklarına karşı kendisini korudu. Çünkü o her yakarışı işiten ve her tuzağı fark edendir.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
4: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Derve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

0: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
2: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil, sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. Yeri

0: 0-11-98-99 0-551-011-98-99
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. 20

Hayır çarşısına davet. Hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

0: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır. Mekkardır. Bir lezzet verse

Cenazemin lisanı haliyle, ruhumun lisanı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bir müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabb-i Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Allah'ın rahmetinden ümitsiz olmak, günahkar olmaktan daha tehlikelidir. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Kasas 21-24. Hazreti Musa'nın duası. Musa korka korka etrafı gözetleyerek oradan çıktı.
1: Rabbim, beni zalimler güruhundan kurtar,
0: dedi. Medyen'e doğru yöneldiğinde,
1: umarım Rabbim beni doğru yola iletir,
0: dedi. Musa Medyen suyuna varınca orada hayvanlarını sulayan birçok insan buldu. Onların gerisinde de hayvanlarını suyun olduğu yerden geri çeken iki kadın gördü. Onlara derdiniz nedir, dedi. Şöyle cevap verdiler: çobanlar sulayıp çekilmeden biz onların içine sokulup hayvanlarımızı sulamayız. Babamız da çok yaşlıdır. Bunun üzerine Musa onların davarlarını suladı. Sonra gölgeye çekildi ve
1: Rabbim, doğrusu bana indireceğin her hayra muhtacım,
0: dedi.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Arapların dünyasında en etkin olanlar şairlerdi. Özellikle birinci sınıf şairler eller üzerinde tutulurdu. Şiirleri dilden dile dolaşırdı. En güçlü şairlerin şiirleri Kabe'ye asılırdı. Kabe'nin duvarına asılan yedi şiire Muallakatü's-Seb'a denilirdi. Ka'b bin Züheyr birinci sınıf şairlerdendi. Arap dünyasının en etkin şairlerindendi. Babası da edip ve şair bir insan. Ka'b'ın şiirleri Kabe'nin duvarına asılırdı. Ka'b'ın kardeşi Büceyr Müslüman olmuştu. Büceyr'in Müslüman olması abi Ka'b'ı son derece öfkelendirmişti. Aynı şekilde yakın çevresinden büyük tepkiler olmuştu. Şair Ka'b, kardeşinin Müslüman olmasından dolayı uzun bir şiir yazıyordu. Şiirinde İslam'ı aşağılıyor, Peygamber Efendimiz'e hicivler yağdırıyor, ağır ifadeler kullanıyordu. Mekke fethediliyordu. Mekke fethinde ölümüne hükmedilenler vardı. Onlardan biri de Ka'b bin Züheyr'di. Etkin şiiriyle nice zihinleri ifal etmişti. Hak'tan uzaklaşmalarına neden olmuştu. Mekke'nin fethi günü kaçıyordu. Ama kardeşi Büceyr, ağabeyinin İslam olması için çırpınıyor, gayret ediyordu. Ama gayretleri bir sonuç vermiyordu. Şair ağabeyi Mekke'den kaçtığı için ona bir mektup yazıyordu. Mektubunda mutlaka gelip Peygamber Efendimiz'le görüşmesini istiyordu. Şair gelir ve görüşürse, bir de affını dilerse, Resulullah'ın mutlaka bağışlayacağını, özrünü kabul edeceğini dile getiriyordu. Büceyr'in mektubu bu büyük şairi ciddi boyutlarda etkiliyordu, umutlandırıyordu. Ne yapacaktı, nasıl yapacaktı? O devasa dünya ona dar gelmeye başlamıştı. Bir çıkış yolu bulmalıydı, bir çözüm yolu bulmalıydı. Koca hayatta yalnız kaldığı görünüyordu. Nice dostları vardı ama bu kara günde, bu çetin gününde neredeydiler? Kararını veriyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyordu. Kendini gizliyordu. Ka'b olduğunu gizliyor. Ka'b Peygamber Efendimiz'e, Ka'b'ı huzuruna Müslüman olarak getirsem onu affeder misin diye soruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evet buyuruyordu. Ka'b'ın kalbinde sevinç dalga dalga oluverdi. Heyecanla kendisini takdim ediyor, tarif ediyordu. Sonra kıyamet sabahına kadar okunacak olan meşhur şiiri Kaside-i Bürde'yi okumaya başlıyordu. Kaside-i Bürde, Benat Suat, Suat'tan ayrı düştüm kasidesi de denilirdi. Suat şairin sevgilisinin adıydı. Kaside-i Bürde yaklaşık 60 beyitten oluşuyordu. Kasidenin yarısı bir gelenek olarak sevgiden, aşktan bahsediyordu. Sonraki beyitlerde ise asıl konuya geçiyordu. Şairin katline hüküm verilmişti. Şair bu hükmü duyduktan sonra büyük acılar çekmeye başlamıştı. Büyük ızdıraplar yaşamıştı. Şair şiirinde yaşadığı o büyük ızdırapları dillendiriyordu. Sonra Peygamber Efendimiz'den affını talep eden bölüme geçiyordu. En sona doğru Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o büyük insanlığına işaretler düşüyordu. Kaside-i Bürde'nin son bölümünden bir bölüm okuyacak olursak: sevdiğim bunca insan ve ümit bağladığım, sana faydam dokunmaz deyince dedim ki ben, çekilin be yolumdan, hey gidi nesepsizler. Allah'ın her yazdığı elbette ki olacak. Her ananın evladı ne kadar esen kalsa bir gün eğri bir sala konup taşınacak. Duydum ki Resulullah hakkımda emir vermiş. Bağışlanmak daima ondan beklenen bir iş.
Affet beni ya Resul, ihsan eylesin sana Kur'an mucizesini gökten indiren Hüda. Koğucunun sözüyle tutma beni sorumlu, bunca ithama rağmen sussuzum ben ey ulu. O Resul-i Kibriya bir nurdur ışık saçan, keskin ve yalın kılıç ilahi kılıçtan. Şair Kab bin Züheyr şiirini bitirince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son derece memnun kaldılar. Peygamber Efendimiz Kab'a hediye olarak üzerindeki hırkasını çıkarıp verdiler. Bu nedenle bu kasideye Kaside-i Bürde denildi. Varlıklar aleminde konuşan, kültürler oluşturan, medeniyetler kuran sadece bir varlık var. İkinci bir varlık söz konusu değil. Bu varlık, varlıklar aleminin göz bebeği insan. Eşref-i mahlukat olan insan. Rahman-ı Rahim'in biriciği olan insan. Söz, onun en belirgin özelliği. Söz bazen kılıç gibi insanı iki büklüm eder. Can evine zehirli hançer gibi oturur. Bir ömür inim inim illetir. Söz bazen baldan da bal olur, cana can katar, hasta ruhlara şifa olur, derman olur. Sözler içinde en etkin olan ise şiir olurdu. İnciler gibi dizeler olan şiir olurdu. Derin şairlerin sözü kalplere dokunduğu zaman kalpleri dilhun eder, kalpleri kendinden geçirirdi. Kalpleri delik deşik ederdi. Şair öyle diyor ya, bir beş değil sevgili, bin kurşun deldi beni. O günkü toplumda şiir zirvedeydi. Gönderlere çekilen şiirlerdi. Arap toplumu için şiir hem bilgi kaynağıydı, hem de tarih ve kültürdü. Hem de şan ve şerefi koruyan, kollayan bir kalkandı. Ya da düşmanı delirten boyutlara düşüren zehirli hançerler gibiydi. Toplumun nabzını tutan bir gücü vardı. Haliyle Peygamber Efendimizin şiirle yakinen ilgilenmesi olağandı, doğaldı. Şiire karşı duyarlılığı vardı. Kur'an ve sünnetin şiire yaklaşımı içeriğiyle ilgiliydi. Olumsuz yaklaşımı vardı. Bunun nedeni belliydi. Müşrikler Kur'an'ı şiirdir diye mahkum etmek istiyorlardı. İnsanın yazdığı bir şiir gibi ele almak istiyorlardı. Kur'an-ı Kerim bu anlayışa keskin bir şekilde cevap veriyordu. Bir de müşrikler, şairler Peygamber Efendimiz'i ağır bir dille hicvediyor, aşağılıyorlardı. Şuara suresinin 22. ve 23. ayetlerinde. Şairlere gelince, onlara da azgınlar uyar. Görmüyor musun? Onlar nasıl her vadide şaşkın şaşkın dolaşırlar. Ve onlar yapamayacakları şeyleri söylerler. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, Allah'ı çok ananlar ve kendilerine zulmedildikten sonra rakiplerine üstün gelmeye çalışanlar böyle değildir. Zulmedenler yakında nasıl bir inkılaba uğrayıp devrileceklerini bilecekler buyuruluyor. Şiir söz gibiydi ama sözün en etkin olanıydı. Sözler vardı, küfür içerikliydi. Sözler vardı, günahları bayraklaştırıyordu. Sözler vardı, günü birlikti, mübah alanları içeriyordu. Sözler vardı, tevhidi dillendirirdi. Sözler vardı, zulme karşı direnci artırırdı. Sözler vardı, kulun kulluk şuuruna can katardı. Sözler vardı, kulu gafletten uyarır, dirilişine neden olurdu. Şiir bir sözdü. Sözün konumu neyse şiirin konumu da oydu. Peygamber Efendimiz İslam'a saldıran şairlere karşı Müslüman şairlerin gerekeni yapmasını murat ederdi. Öyle buyururdu. Müşriklere karşı dillerinizle cihad edin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kab bin Malik'e onları hicvet. Çünkü nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki senin şiirin onlar için oktan daha etkili ve yaralayıcı olacaktır buyuruyordu. Şairler Sultanı Hazreti Hassan bin Sabit için Peygamber Efendimiz mescide bir kürsü koydurtmuştu. Ona
onlarla atış Cebrail seninledir buyuruyordu. Şairleri kötüleyen ayetler nazil olduğunda İslam'ın öncü şairleri Hazreti Hassan bin Sabit, Hazreti Abdullah bin Revaha, Hazreti Kab bin Züheyr Peygamber Efendimiz'e Allah şu ayeti nazil buyurdu ve biliyor ki biz şiir söylemekteyiz dediler. Peygamber Efendimiz şairleri olumsuzlayan ayetin devamını okudu. Ancak iman edenler, salih amelde bulunanlar ve Allah'ı zikredenler ile zulme uğradıktan sonra zafer kazananlar başka. Zulmetmekte olanlar nasıl bir inkılaba uğrayıp devrileceklerini pek yakında bileceklerdir. Peygamber Efendimiz, burada tenkit dışı bırakılanlar sizlersiniz buyurdu. Bir gün Teminliler Peygamber Efendimiz'e geliyor, şiir ve hitabet yarışı teklif ediyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam teklifi kabul ediyor, şiir ve hitabet üzerine bir yarış yapılıyordu. Hazreti Ayşe annemizin hafızasında, ezberinde binlerce beyit bulunduğu ve kendisinin çocuklarınıza şiir öğretiniz, dilleri tatlılaşır diyordu. Konuşma insana özgüydü. Allah'ın kuluna ihsan ettiği büyük bir nimetti. Rahman-ı Rahim kulundan ne yaparsa güzel yapmasını isterdi. O zaman kelamı güzelleştirmeliydi. Sözü güzel eylemenin, kelamı etkin kılmanın en güzel bir yolu vardı. O da şiir ikliminde olmaktı. Dizeleri dillendirmek vardı, dili güzelliklerle donatmak vardı. Önemli bir husus vardı. Arap şiiri aynı zamanda yüksek bir işlev görüyordu. Peygamber Efendimiz, bir kelimenin anlamını belirlemede tereddüde düşerseniz Kureyş'in eski şiirlerine başvurunuz buyuruyordu. Arapların dünyası neredeyse şiirler dünyasıydı. Engin bir şiir gelenekleri vardı. Arapçanın bütün inceliklerini bağrında taşıyan şiirlerdi. Haliyle Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifleri anlamada o günün şiirleri bir kaynak konumundaydı. Kelimenin bağrında yatan manaları o günün şiirlerinde daha berrak olarak bulmak mümkündü. İslam'ın şiire yaklaşımı şiirin içeriğiyle ilgiliydi. Genel olarak şiiri olumlamak ya da olumsuzlamak olmazdı. Dil bir araçtı, şiir bir araçtı. Ne için kullandığımız, hangi gaye için kullandığımız ve hangi anlamları dile getirdiğimiz asıl olandı. Bizim medeniyetimiz şiirimsi bir medeniyetti. Zira bizim medeniyetimiz gönül medeniyetiydi. Gönüllerse kadifeden de yumuşaktı. Ne kadar naif, ne kadar zarifti. Kalplere, gönüllere söylenecek sözler dantel dantel işlenmiş olmalıydı. Ritim ritim olmalıydı. Yani şiirimsi, şiir dili olmalıydı. Bizim medeniyetimiz şiirimsi bir medeniyetti. Şiirimsi medeniyetin yetiştirdiği dev şairlerimiz vardı. Biricik Gündem, Temel Gündem, Rahman-ı Rahim'di. Her dem Rabbi Rahim'i içimizde duymaktı. Her dem Zat-ı Kerim'i dillendirmekti. Her dem onu zikretmekti. Yunuslar hep Rabbani iklimde olmuşlardı. Fuzuliler, Bakiler, Nabiler daima Rabbani iklimde olmuşlardı. Niyaz-ı Mısriler, Şeyh Galipler her dem onu söylemişler, onu dillendirmişlerdi. Dağlar ile, taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Şairlerimiz, biricik önderimizi, Usve-i Hasene'yi, alemlere rahmet olanı en vurucu, en yakıcı şiirleriyle daima gündemde tutuyorlardı. Allah'ın Habibini, ümmetin gönül dünyasına ritimli bir dille, şiir diliyle dillendiriyorlardı. Arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, gül cemalin görsem yüzünü, ya Muhammed canım arzular seni. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Anılarında nasıl sıkışıyor kalbin? Şiirin nasıl akar bu anıya? Bugünün suskunluğuna boyun eğmiş kolejlerin, kürsülerin kanını örten nazik güzellikleri var. İktidarlarının toprağın üzerinde dağıldığı zamana doğru dönüyorlar. Şiirin aşındırdığı vatan hasreti o kadar ağır ki, o kadar üzücü ki, yok ediveriyor düşünenleri, kolejleri, o eski cennetleri. Doğurgan nehirlere hayat akıyor kolayca gölgeliğinde. Bir renk büyütüyor bakışlarımızı. Araplar, çok uzun süre yürüdük gecede. Düşmanlar kırıp geçirmediler mi yurdumuzu? Düşmanlar kırıp geçirmediler mi yurdumuzu? Barış severdik, öyleydik biz, doğru. Artık uyandırsın bizi verdiğimiz sözlerimiz. Ey Arap, volkan gibi püskürt öfkeni. Ey Filistin, övünçlerimizin incisi. Sayısız taç sana onurun simgesi. Kur'an-ı Kerim bildiriyor adaleti.

0: Ad 59-61. Cehennemliklerin duası. Ve onlar birbirlerine soracaklar: gördünüz mü sizinle birlikte körü körüne günaha dalan bu kalabalığı? Rahat yüzü görmesin onlar. Elbet onlar da ateşi tadacaklar. Ve ayartılmış olanlar feryat edecekler:
1: hayır, asıl sorumlu sizsiniz. Siz rahat yüzü görmeyin. Bunu başımıza getiren sizsiniz. Ne kötü bir yer burası.
0: Ve yalvaracaklar:
1: ey Rabbimiz, bunu kim başımıza getirdiyse onun ateş içindeki azabını arttır.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor. 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden

0: 0551 11 98 99 0551 11 98 99.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Allah'ın rahmetinden ümitsiz olmak, günahkar olmaktan daha tehlikelidir. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlu lukteten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala okuduğumuz bu güzel hadis-i şerifleri anlamayı, kavramayı ve her şeyden önemlisi de ihlaslı bir şekilde, güzel bir niyetle sadece Allah için amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttequl bevle fe innehu evvelu ma yuhasebu bihil abdu fil kabri. Peygamberimiz idrardan sakınınız diye buyuruyor. İdrardan sakınınız, idrara dikkat ediniz. Fe innehu muhakkak idrar evvelu ma yuhasebu bihil abdu fil kabri. Kabirde kulun ilk hesaba çekileceği şeylerdendir. Niye önemli? Çünkü abdest alıyoruz. Abdest nedir? Namazın anahtarıdır. Abdest namazın anahtarıdır. Namaz kılabilmemiz için temiz olmamız gerek ve abdestli olmamız gerekiyor. Bu nedenle kişi daha abdest alırken o temizliğini koruması, temizliğe oradan başlaması gerekiyor. Namaza orada hazırlık yapması gerekiyor. Çünkü kabirde imandan sonra sorgu başladığı zaman sorulacak sorulardan bir tanesi nedir? Namazdır. Kişinin namazı sorulacak. Hesaba çekileceği zaman, demek ki namazdan hesaba çekildiğinden dolayı burada abdest önemli bir madde. Kişi namaz kılabilmesi için abdestli olması gerekiyor. Çünkü Peygamberimiz ne diyor? Namazın anahtarı abdesttir. Allah-u Teala abdestsiz kimsenin namazını kabul etmez ve namazın şartı da budur. Bu nedenle bir kimse abdest alacağı zaman ne yapacak? Üzerindeki, bedenindeki kiri temizleyecek. Tuvalete gittiği zaman bir insan, bilhassa erkekler için nedir? Küçük abdestini döktüğü zaman, idrar yaptığı zaman istibra dediğimiz kendisini biraz dinlendirmesi ve damlası dahi olsa o idrarın kesilmesini beklemesi ve bu idrarı kesecek teşebbüslerde bulunması adına istibra diyoruz. Buna ne diyor? İstibra deniyor. Bu nedenle kişinin küçük abdestini bozduktan sonra, bevl yaptıktan sonra, idrar çıkardıktan sonra belli bazı şekillerle o damlaların kesilmesini sağlaması gerekiyor. İşte istibra dediğimiz, bu olabilir ki öksürmek şeklinde veya sol ayağı yere vurmak şeklinde veya adımlar atarak yürüme şeklinde istibra yapabilir kişi. Kişi kendi durumuna göre, şartlarına göre bu istibrayı yapmakla mükellef. Eğer bu istibrayı yapmazsa, o kimse abdest aldığı zaman, akıntı olduğu zaman, damlalar geldiği zaman damla devam ederse ne olur? Abdestsiz olmuş olur. Abdestsiz olduğu zaman da bu kimsenin namazı kabul görmez. Çünkü namazın şartı neydi? Abdestli olmaktı. E peki şimdi burada ne oldu? Abdest bozulmuş oldu. Ve bununla birlikte abdestsiz namaz kılmış olur ki bu nedenle idrar noktasında Peygamber uyarıyor. Ve kabir azabının büyük bir bölümü de nedir? İdrardan dolayıdır. İdrarın bulaşmasından dolayıdır bedene. Çünkü bakın, hastalandığı zaman bir insan ne yapıyor? Kan tahlili yapılır. Bazen de idrar tahlili yapılır. Ve insanın bedeninde bir hastalık söz konusu ise oradan bulmak mümkün olabiliyor. Oradan anlamak mümkün olabiliyor. Veya bir insan bir maddeyi kullanmışsa, yemişse, içmişse onu aynı şekilde idrarında çıkabiliyor, bulunabiliyor. Demek ki idrar bu kadar bütün insandaki olan şeyleri tuttuğundan, biriktirdiğinden dolayı, zararlı bir madde olduğundan dolayı ne yapıyor? ondaki zehirlerin insan bedenine gelmesi insana zarar vereceğinden dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada bizleri uyarıyor. Bizler de bu uyarıya dikkat edeceğiz ve istibra dediğimiz beklemek suretiyle, yürümek suretiyle, öksürmek suretiyle o damlaların kesilmesini bekleyeceğiz ve ondan sonra abdest alacağız ki bu şekilde abdestimiz sağlam olsun, tam bir şekilde abdest almış olalım ve bununla birlikte bedenimize de üstümüze de pislik bulaşmamış olsun. Her ne kadar Hanefi fukahası sıvı pisliklerde, necasette avuç içi miktarını namaza mani görse de bunun akabinden de geri kalanı mekruh olarak kabul etse de ama diğer imamlar her ne kadar pislik de olsa, az da olsa o pisliğin namaza mani olduğunu belirtmiş ve Rabbisinin huzuruna çıktığını bilen, Rabbisinin huzuruna kabul edildiğini anlayan, kavrayan bu inanç ve düşüncede olan bir Müslüman da hem bedeninin hem de elbisesinin güzel olmasına, temiz olmasına dikkat edeceğinden Rabbisinin huzuruna o pisliklerden temizlenmiş bir şekilde gelmenin gerekliliğine inandığından, bildiğinden dolayı bu konuda hassasiyet gösterecek ve gereken temizliği de en güzel bir şekilde yapmaya çalışacaktır. İşte bundan dolayı Peygamberimiz ne diyor? Bevilden sakının ve kabirde de bundan hesaba çekileceksiniz diye bir uyarıda bulunuyor. Az önce de anlatmaya çalıştığımız gibi biliyorsunuz imandan sonra sorulacak hakikat nedir? Sorgu nedir? Namazdır. Ha demek ki idrar da namazda mani olduğundan dolayı bununla birlikte kişi bundan da sorguya çekilmiş olacak ve namazlarındaki eksikliğin, namazlarındaki noksanlığın bir durumu da buradan ortaya çıkmış olacağından dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu uyarıda bulunuyor. Bunu ihmal etmemek gerekiyor. Bunun üzerine hassas durmak gerekiyor. Yani kişi bilmeden veya önemsemediğinden dolayı abdestsiz namaz kılmış da olur. Önemsemediğinden dolayı bedenine idrar da bulaşmış olur ve bu şekilde tam manasıyla böyle temiz bir şekilde olmadan Rabbisinin huzuruna gelmiş, divana durmuş, namaz kılmış olabileceğinden dolayı nasıl namazdan hesaba çekiliyorsa bu şekilde bu bevilden de idrardan da hesaba çekilecektir. Bu konuda hassas olanlardan eylesin Cenab-ı Allah bizleri. Diğer hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اِتَّقُ الْحَجَرَ الْحَرَامَ ف۪ي بُنْيَانِ Evlerinizi yaparken, beytlerinizi yaparken, bir inşaat yaparken haram olan taştan uzak durunuz. Yani günümüze uygularsak haram olan tuğladan, piriketten uzak durunuz, ondan sakınınız. فَاِنَّهُ اَسَاسُ الْخَرَابِ Bu nedir? Yok olmanın, harap olmanın, yıkılmanın ana maddesidir, anasıdır diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde buyuruyor. Değerli kardeşlerim, insan ev yapıyor. Niçin ev yapıyor? Evin içine giriyor ve evin içinde kendisi korunacak. Ev insan için bir sığınaktır. Nasıl sığınak? Evin içine girer, evin içinde rahat olur. Evin içinde huzurlu olur, ailesiyle birlikte olur. Evi onu güneşten korur, evi onu soğuktan korur, evi onu dışarıda kalmaktan korur, evi ona bir huzur ve mutluluk verir. Bu nedenle bir insan ev alacağı zaman, ondan sonra ev kuracağı zaman çok çok dikkat edecek. Ve ne yapacak? Evini sağlam temeller üzerine kuracak. Siz nasıl ev kurarken temelini sağlam yapmaya çalışıyorsanız, depreme veya başka bir felakete karşı dayanıklı olması noktasında gayret gösteriyorsanız, evinizin yıkma sebebi olabilecek olan helal noktasında da dikkat edeceğiz. Haramdan şiddetli bir şekilde kaçınacağız. Çünkü biz bina kuruyoruz, ev kuruyoruz, evin içinde oturacağız, evin içinde rahat edeceğiz. Ev bizim için bir korunak olacak, bir sığınak olacak. O nedenle Allah-u Teala Tevbe suresinin 109. ayeti celilesinde şöyle buyuruyor. Binasını Allah korkusu ve rızası üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır? Yoksa yapısını yıkılacak bir yarın böyle bir uçurumun kenarına kurup onunla beraber kendisi de çöküp cehennem ateşine giden kimse mi? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. Böyle bir uyarıda bize Cenab-ı Allah bulunuyor. Demek ki ev yaparken evimizi sağlam temel üzerine yapacağız. Sağlam temel bir maddi olan temeller sağlamlaştırma, bir de manevi olan. Maddi olan nedir? Kazımı güzel olacak. Ondan sonra kullanılan maddeler kaliteli olacak. Demiriydi, çeliğiydi, çimentosuydu, toprağıydı, kumuydu. Bundan başka tuğlasıydı, kiremitiydi, ara maddesiydi, harcıydı. Hepsi ne olacak? Sağlam olacak. Bununla birlikte en önemlisi de nedir? Helal olacak. Helaldan olacak. Helal kazanç olacak. Peygamberimiz diyor ki bir haram tuğla bile olsa, yani bir haram taş bile olsa bir evi kurarken bundan şiddetle kaçının. Eğer kaçınmazsanız, eğer böyle bir şey yapmazsanız Allah korusun, bu nedir? فَاِنَّهُ اَسَّاسُ الْخَرَابِ Harap olmanın esasıdır. Yıkılmanın, yok olmanın esasıdır. Çünkü siz evde ibadet edeceğiniz zaman haram parayla olmuşsa, haram bu işin içerisine girmişse, haram yollardan elde edilmişse, faizdi, şuydu, buydu, bununla alınmışsa, verilmişse, bunlar nedir? Sizin evinizin harap olmasına temel teşkil eder, yok olmasına temel teşkil eder. Akıllı bir mümin, akıllı bir insanda hiçbir zaman için evini harap olacak bir yere kurmaz. İşte o nedenle Allah-u Teala Tevbe suresinde öyle buyuruyor ya, yani binasını böyle yıkılacak bir yere mi kursun, yoksa daha sağlam bir yere mi kurar? Nedir insan? Sağlam yere kurar. Bu nedenle ev yaparken, ondan sonra ev alırken her türlü haramdan kaçınmak, faizdi veya daha başka şekillerdi, bütün bunlardan kaçınmak suretiyle ev yapmaya, ev kurmaya çalışması gerekiyor. Günümüzdeki anlayış işte faiz işine bulaşmışlar, faiz işine girmişler ve faiz almayı normal bir hale getirmişler ve bu konuda müminler çok dikkat edecek, şiddetle bu tür işlerden, faizli işlerden, işlemlerden ev almak dahi olsa şiddetle kaçınacaklar. Ha kaçınmazlarsa bu hadisi şerifi iyi bilecekler, iyi belleyecekler ve bu hadis-i şerifin muhatabı kapsamına girerler ki Allah hepimizi böyle bir duruma girmekte muhafaza buyursun. Yapacağınız ibadetler noktasında sevabınız dahi olmaz. Çünkü bir insan diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, böyle 9 dirhemi helal olsa, 1 dirhemi diyor haram olsa, böyle bir elbise alsa, onunla namaz kılsa diyor Allah-u Teala onun o namazını kabul etmez. Onun için haram parayla elde edilmiş bir tuğla dahi olsa diyor, bak hadis-i şerifte harabiyet sebebidir ve orada rahmet melekleri bulunmaz. Ellerinden geldiği kadar oraya Müslüman sakınacak ve rahmet meleklerini ve bütün melekleri celbedecek davranışın içerisine girecek. Allah-u Teala bu konuda akıllı olan, şuurlu olan, haramlardan sakınan ve helal noktasında sebat eden, gayret gösteren müminlerden bizleri eylesin ve günümüz insanına şuur ve basiretler versin. Hocam ne yapalım? İşte evimiz yok. Bir tane alırsak olur. Şöyle olur, böyle olur. Bunlar çeşitli bahanelerdir. Bu bahaneler fayda vermez. Allah katında bize fayda vermez. Bize düşen görev bir mümin olarak her işimizin, yediğimizin, içtiğimizin, giydiğimizin, oturduğumuz evin hepsinin helaldan olması ve şüpheli olan şeyleri bile terk etmek suretiyle gerçek manada Rabbimizin istediği, Peygamberimizin bize tavsiye ettiği mümin sıfatlarına bürünmemiz gerekiyor. Bu nedenle daha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evlenmeden bile insanlara diyor ki yediğiniz, içtiğiniz şeylere dikkat edin. Çünkü çocuklarınız sizin yediğiniz ve içtiklerinizden oluşur diyor. Daha insan bu aşamadayken ne yapacak? Bedenini koruyacak. Giydiği elbiseye dikkat edecek, helalinden olacak. Yürüdüğü yola dikkat edecek. Oturduğu eve dikkat edecek. Bindiği arabaya dikkat edecek ki bu şekilde hem kendini korumuş hem de neslini korumuş olacak. Ve aynı şekilde Allah katında makbul bir kul olma vasfına erişmiş olacak. Ve aynı şekilde duası kabul olan bir kul olacak. Çünkü mümin bir kul dua ederse Allah-u Teala onun duasını kabul eder. Ama kul haram yerse, haram yiyen bir insanın duasını Allah kabul etmez. Çünkü bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir adamdan bahsediyor. Bu adamın uzun bir seferden geldiğini, işte seferden gelen, yolculuktan gelen bir insan ne olur? Yorgun olur, üstü başı. Hele o dönemin şartlarına göre toz toprak içerisindedir. Ve ya Rabbi, ya Rabbi diyor. Ama Rabbisi onun duasını kabul etmiyor. Niye? Çünkü diyor yediği haram, içtiği haram, giydiği haram. Bu nedenle kişi yediğine, içtiğine, giydiğine dikkat edecek. Hepsi helaldan olacak. Mesela bir erkek helaldan alıyor ama ipek gömlek giymiş. Olmaz. Bu nedir? Din bunu yasaklamış. Peygamberimiz erkeğe ipek gömlek giymeyi yasaklamış. O zaman mümin bir erkek ipek gömleğini giymeyecek. Veya bir kadın dar bir elbise giyinmeyecek, şeffaf bir elbise giyinmeyecek, bütün vücut hatlarını belli edecek bir şekilde sokağa da çıkmayacak. Bu da nedir? Helal olan bir şeyi harama götürme, haram yolda kullanmadır. İşte müminler Allah'a iman ettiklerinden dolayı, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman ettiklerinden dolayı emirlerini ve yasaklarını da günlük hayatlarına uygulayacaklar. Gerçek manada bir mümin olabilmek için. Yoksa Allah Resulü'nün sünnetine ittiba edilmedikçe, onun sünnetine yapışılmadıkça işte böyle şiirlerde şuydu gül dağıtmakla bir yere varılamaz. Mühim olan bizim bu sünnetleri yaşamamız, bizim mühim olan Peygamberin emir ve tavsiyelerine uymamız ki bu noktada çok önemlidir. Ve her ev alacak kardeşimize tavsiyemiz, kardeşim çalış, çabala, helalinden al, faizden, haramdan, haram işlerden uzak dur ve bir taş bile olsa diyor haramdan bu senin evinin yıkılma sebebidir. Allah muhafaza buyursun. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda tekrar sizlerle birlikte olmak ümit ve dileğiyle emanetleri zayi etmeyen Yüce Allah-u Teala'ya sizleri emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere Es-Semi'a Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. Es-Semi'a kainattaki her sesi içte saklansın yahut açıkta söylensin duyan, gizliyi, fısıltıyı bile işiten demektir. Enbiya suresi. Peygamber, benim Rabbim gökte ve yerde her sözü bilir. O her şeyi işitir, her şeyi bilir dedi. Bakara suresi. Şayet kullarım sana benden sorarlarsa, gerçekten ben çok yakınımdır. Bana dua edince, duacının duasını kabul ederim. O halde onlar da benim davetime koşsunlar ve bana hakkıyla iman etsinler ki doğru yol üzere gidebilsinler. Değerli kardeşlerim, Yüce Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de kullarına şah damarından daha yakın olduğunu, onun kendisine her seslenişini Rabbim diyerek yalvarışını duyduğunu ve bizzat o duaya cevap verdiğini söylüyor. Çünkü o kainattaki her sesi işitendir, Es-Semi'dir. O muhteşem sanatkar, yarattığı insanoğluna Semi' isminin tecellisiyle kulak ve işitme duygusu vermiş ve kendisini bilsin istemiştir. Kaldı ki insan ancak Allah'ın izin verdiği kadar duyabilmekte, kulak ancak belli dalga boyundaki sesleri algılayabilmektedir. Ama insan kendi duyabildiği sesin dalga boyutunun altında ve üstündeki seslerin de var olduğunu bilmekte ve kabiliyet sahasının dışında muhteşem bir alemin varlığını sezebilmektedir. Toprakta çatlayan tohumun, embriyoda bölünen hücrelerin, damarlarda akan kanın, karanlıkta sürünen minicik hayvancıkların, mikroskop altındaki virüsün çıkardığı sesleri duyamazken, makro alemdeki seslere de kapalıdır kulaklarımız. Ama o yüce yaradan her sesi işitmekte, yarattığı tüm alemi emrine verdiği, halifesi kıldığı kulunun da her sözünü kayda geçirmektedir. Her insanın ses dalgası parmak izi gibi kendisine özgü olup, bugünün ilmi ses dalgalarının kaybolmayıp atmosferde muhafaza edildiğini göstermiştir. Bu hakikat de Kur'an-ı Kerim'in mucizelerindendir. Kaf suresi. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Onun sağında ve solunda oturmuş iki melek zabıt tutarken, insan hiçbir söz söylemez ki, yanında gözetleyen, dediklerini zapt eden bir melek hazır bulunmasın. Kendisine verilen işitme duygusu ile Rabbimizin Semi' ismini tefekkür eden insan bilir ki, o Semi'
ve basir olan yüce Yaradan, karanlık bir gecenin yalnızlığında ellerini Rabbine açmış, sessizce ağlayan kulun içli yakarışlarını işitip ona cevap verendir. Araf Suresi. Rabbinize yalvara yalvara ve gizlice dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez. Taha Suresi. Sen sesini yükseltsen de yükseltmesen de Allah'a birdir. Çünkü O şüphesiz gizliyi de gizlinin gizlisini de bilir. Kulunu asla yalnız bırakmayan, ona doğru yolu gösterip nefsinin kendisine fısıldadıklarını dahi bilerek kendisini vekil eden kulun nefsinin, şeytanın ve şeytan hükmündeki insanların dürtü ve vesveselerinden koruyandır. Taha Suresi. Ben seni seçtim. Şimdi vahyolunacak şeyleri dinle. Şüphesiz ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. Onun için bana kulluk et ve beni anmak için namaz kıl. Değerli kardeşlerim, sevgisi ile sarmaladığı kulunun o muhteşem dizaynlı işitme organını kendisini dinlemede kullanmasını öğretendir o. Cennet ve cemali ilahiye varılacak yolu gösterendir o. O semî olan Allah insanı ancak güzeli, doğruyu, hakkı duymak, dinlemek ve yaşamakla mutlu olacak şekilde yaratmıştır. Her nimetin şükrü, o nimeti yaratılış hikmeti doğrultusunda kullanmakla yerine getirilir. Her nimetin şükrü, o nimeti yaratılış hikmeti doğrultusunda kullanmakla yerine getirilir. İşitme büyük bir nimettir. Bu nimetin şükrü de o hak kelama kulak vermekle eda edilir. Kaf Suresi. Bir münadinin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver. O gün insanlar o çağrıyı gerçek olarak duyarlar. İşte bugün kabirlerden çıkış günüdür. Buyurarak kulunu sura üfürülüp huzurda toplanılacak o dehşetli gün için ikaz eder ve uyarıları doğrultusunda yaşayan kullarını sevgi esintileriyle sarmalayıp onlara ebedi saadet yurdu olan cenneti hazırlar. Meryem Suresi. Onlar orada boş bir söz işitmezler. Ancak selam işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da hazırdır. Ey Rabbimiz! Sen günahların, eksiklik ve yanlışlıkların ıssız bir çöle çevirdiği gönül dünyamızı rahmet esintilerinle sadece sana yönelen yakarışlarımızı işiterek gül bahçelerine çevir. Ey semî olan Rabbimiz! Bizi sana davet eden o muhteşem rehberin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sesini asırlar ötesinden gönül kulağıyla duyarak gül nebinin davetine icabet edenlerden eyle. Bizi Semî isminin tecellisiyle yalnız o en güzel sözü dinleyen, o en güzel sese
o en güzel söze kulak verip, yalnız güzel söz söyleyenlerden ve rızan doğrultusunda yaşayanlardan eyle Rabbimiz. Nisa suresi. Her kim dünya sevabını dilerse, bilsin ki hem dünyanın hem de ahiretin sevabı Allah katındadır. Allah hakkıyla gören, hakkıyla işitendir.

البصير جل جلاله. البصير her şeyi gören, her şeyin hakikatini gören, bilen, hiçbir şey kendisinden saklanamayan, yapılanları tek tek zapt edip muhafaza eden demektir. El-Basir, görmek, bilmek ve sezmek demektir. Kur'an-ı Kerim'de Basir ismi 4 ayrı anlamda: sezen, gözüyle gören, kesin delil sayesinde gerçeği idrak eden ve ibret gözüyle bakan anlamlarında kullanılır. İnsanoğlunun görmesi Allah Celle Celaluhu'nun Basir isminin tecellisidir. Ve insan Allah Celle Celaluhu'nun kendisine bahşettiği bu büyük lütuf ile 21. yüzyıl ilminin hala çözemediği muhteşem dizaynlı görme organı olan gözü sayesinde etrafını müşahede eder, seyreder. Allah Celle Celaluhu'nun görmesi ise bizim idrak boyutumuzun çok ötesindedir. Uydu gözler yapıp dünyayı uzaydan gözetlemeyi başarabilen bugünün insanı ancak tefekkür ederek Rabbinin nasıl görebildiğini düşünebilir. Aziz kardeşlerim, insan ancak içinde bulunduğu ortamda ve aydınlıkta etrafını görebilir. O yüce yaradan ise kulunu, içinde bulunduğu odayı, o odanın içinde bulunduğu evi, evin yerleştiği şehri, o şehrin içinde bulunduğu memleketi ve o memleketin dahil olduğu kıtayı, dünyayı, dünyayı taşıyan uzayı, uzayın içinde bulunduğu kainatı da aynı anda görmekte ve bilmektedir. Kehf suresi, o ne güzel görendir. Ey kapkara bir gecede, simsiyah bir taş üzerindeki kapkara bir karıncayı veya daha da küçük bir yaratığı gören ve onun da rızkını veren Rabbimiz, Basir ismine sığınarak sana yalvarıyoruz. Görüşümüzü Kur'an-ı Kerim ile aydınlat ve bizleri basiret sahibi kıl. En'am suresi, gözler onu kuşatamaz. O ise bütün gözleri kuşatır. O lütuf sahibidir. Her şeyden haberdardır buyurarak kuluna kendini tanıtan Rabbimiz. Âl-i İmran suresi, hayat veren de öldüren de Allah'tır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Ey Rabbimiz, Bakara suresinde kulunun yolunu çiziyor, ona sana varılacak en doğru yolu sevgiyle öğretiyorsun. Siz namazı hakkıyla kılmaya bakın ve zekatı verin. Kendi nefsiniz için önden her ne hayır yapıp gönderirseniz, Allah katında onu bulursunuz. Muhakkak ki Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Ey Rabbimiz, sana inanan kullarını, senin rızan için yaşayan ve senin hoşnutluğunu kazanmak için salih ameller işleyen kullarını ebediyetin
serinliğiyle rahatlatıyorsun. Ali İmran suresi, de ki size o istediklerinizden daha hayırlısını haber vereyim mi? Korunan kullar için Rablerinin yanında cennetler var ki altlarından ırmaklar akar. İçlerinde ebedi kalmak üzere onlara hem tertemiz eşler var hem de Allah'tan bir rıza vardır. Allah o kulları hakkıyla görücüdür. El-Basir olan Rabbimiz insanlar görmese de, görüp de kıymet bilmese de kulunun zerre miktarı yaptığı hayrı, iyiliği görüp boşa götürmeyip amel defterlerimize kaydeder. Ey Basir olan Rabbimiz, sen kulunu görensin, sen kulunu bilensin ve sen kullarını sevensin. Sen kulunu sevdiğin için Basir isminin tecellisiyle ona gözler bahşeden ve gerçekleri Kur'an-ı Kerim ışığında görebilmesi için basiretini açansın. En'am suresi, de ki kör ile gören bir olur mu? Hiç düşünmez misiniz? En'am suresi, muhakkak size Rabbinizden basiretler, muhakkak size Rabbinizden basiretler geldi. Artık kim hakkı görürse faydası kendisine, kim de körlük ederse zararı kendisinedir. Ben sizin bekçiniz değilim. Hud suresi. Bu iki ayrı grubun meseli kör ve sağır ile gören ve işiten gibidir. Onlar hiç eşit olabilirler mi? Hala düşünmeyecek misiniz? Ey Rabbimiz, biz aciz kullarını Basir isminin aydınlığında görenlerden eyle. Gözlerimizi Kur'an-ı Kerim'i okuyan gözlerden, ayetlerini anlayıp hayata geçirenlerden eyle Rabbimiz. Rabbimiz bizleri gözlerini kainat kitabına çevirip seyredenlerden, her yaratılmıştan ibret alıp tefekkür edenlerden eyle. Sonra gözünü tekrar tekrar döndür. Göz aciz ve bitkin halde sana dönecektir buyuruyorsun. Kainattaki nizam ve intizam karşısında. Ya Rabbi, bizleri bu ayet-i kerimenin manasını yaşayıp, gözünü kainat şaheserine çevirip, eşsiz sanatın karşısında aciz ve bitkin ruhlarımızı sana yöneltenlerden eyle. Allah'ım, bizi Esma-i Hüsna'nı öğrenip hayatına geçirenlerden eyle. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli kardeşlerim, bir sonraki amin. Değerli kardeşlerim, bir sonraki Esmaül Hüsna isimli

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 14. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam ra. Tilka ayatul kitabi ve Kur'anin mubin. Rubama yawaddu allazina kafaru law kanu muslimin. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون

لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد

لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين

فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس

إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون.

مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون

بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولو

تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون.

وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا

قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون.

وصبروا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bir müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

eve geldim, dediler, Seyfi Baba hastalanmış, yatıyormuş. Nesi varmış acaba? Bilmeyiz. Oğlu haber verdi geçerken bu sabah. Keşke ben de evde olaydım. Esef ettim. Vah vah. Bir fener yok mu? Verin. Nerede sopan? Kız çabuk ol. Gecikirsem kalırım. Beklemeyin. Zira yol hem uzun hem de bataktır. Daha hala kalınız. Teyzeniz geldi. Bu akşam değiliz biz yalnız.

Sopa sağ elde, kırık camlı fener sol elde, boşanan yağmur iliklerde, çamur ta belde, hani çoktan gömülen kaldırımın hortlayarak gel diyen taşları kurtarmasa insan batacak. Saksanlar gibi sektikçe birinden birine, boğuyordum müteveffayı bütün aferin. Sormayın derdimi, bitmez mi o taşlar giderek? Düştü artık bize göllerde pekala yüzmek. Yakamozlar saçarak her tarafından fenerim, çifte sandal yüzüyorduk, o yüzer, ben yüzerim. Çok mu yüzdük bilemem, toprağı bulduk neyse. Fenerim başladı etrafını tek tük hisse. Aka, ben de yoruldum, o fakat pek yorgun. Bakıyordum, daha mahmurluğu üstünde onun. Kah olur, kör gibi çarpar sıvasız bir duvara. Kah olur, mürde şuaatı düşer bir mezara. Kah, bir sakfı çökük hanenin altında koşar. Kah, bir mabedi fersudenin üstünden aşar. Vakt olur, pek sapa yerlerde bakarsın dolaşır. Sonra en korkulu eşhasa çekinmez sataşır. Gecenin sütre-i yeldasını çekmiş üryan, sokulup bir saçağın altına güya uyuyan, hanuman yoksulu binlerce sefilan-ı beşer. Sesi dinmiş yuvalar, hake serilmiş evler. Kocasından boşanan bir sürü biçare karı. O kopan rabıtanın darmadağın yavruları. Zulmetin yer yer içinden kabaran mezbeleler, evi sırtında, sokaklarda gezen aileler. Gece rehzen, sabah olmaz mı bakarsın, sail, serseri, derbeder, avare, harami, katil. Böyle kaç manzara gördüyse bizim kör kandil, bana göstermeli bir kere, niçin belli değil. Ya o biçare de rahmet suyu nuş eyleyerek, hatmi enfas edivermez mi hemen cız diyerek? O zaman Sami'a'nın lamisenin sevkiyle yürüyen körlere döndüm. O ne dehşetti hele. Sopam artık bana hem göz, hem ayak, hem eldi. Ne yalan söyleyeyim, kalbime haşyet geldi. Hele yarabbi şükür, karşıdan üç tane fener geçiyor. Sapmayarak doğru yürürlerse eğer, giderim arkalarından. Yolu buldum zaten. Yolu buldum diyorum, gelmiş iken hala ben. İşte karşımda bizim yâri kadimin yurdu. Bakalım var mı ışık? Yoksa muhakkak uyudu. Kapının orta yerinden ucu değnekli bir ip sarkıtılmış olacak. Bir onu bulsam da çekip açıversem iyi, ama kapı zaten aralık. Galiba bir çıkan olmuş. Neme lazım artık, girerim ben diyerek kendimi attım içeri, ayağımdan çıkarıp lastiği geçtim ileri, sağa döndüm, azıcık gitmeden 3-5 basamak merdiven geldi ki zorcaydı biraz tırmanmak. Sola döndüm, odanın eski şayak perdesini aralarken kulağım duydu fakirin sesini. Nerede kaldın? Beni hiç yoklamadın evladım. Haklısın, ben de kabahat ki haber yollamadım. Bilirim, çoktur işin. Sonra bizim yol pek uzun. Hele dinlen azıcık, anlaşılan yorgunsun. Bereket versin, ateş koydu demin komşu kadın. Üşüyorsan işi ver mangalı, eş de ısın.

Odanın loşluğu kasvet veriyor pek. Baktım, şu fener yansa deyip bir kutu kibrit çaktım. Hele son kibriti tuttum da yakından yüzüne, sürme çekmiş gibi nur indi mumun kör gözüne. O zaman neyim açılıp perde-i zulmet nagah, gördü bir sahneyi üryanı sefaletkini ya. Şair olsam yine tasviri olur bence muhal. Bu perişanlığı derpiş edemez çünkü hayal. Çekerek dizlerinin üstüne bir eski aba, sürünüp mangala yaklaştı bizim Seyfi Baba. Ihlamur verdi demin komşu, bulaydık şunu bir, sen otur ben ararım. Olsa içerdik, iyidir. Aha buldum, aramak istemez oğlum, gitme. Ben de bir karnı geniş cezve geçirdim elime, başladım kaynatarak vermeye fincan fincan. Azıcık geldi bizim ihtiyarın benzine kan. Şimdi anlat bakalım, neydi senin hastalığın? Nezle oldun sanırım, çünkü bu kış pek salgın. Mehmet Ağa'nın evi akmış, onu aktarmak için dama çıktım, soğuk aldım. Oluyor 15 gün. Ne işim var kiremitlerde, asersem desene. İhtiyarlık mı nedir? Şaşkınım oğlum bu sene. E hadi aktarmayayım, kim getirir ekmeğimi? Oturup kör gibi namerde el açmak iyi mi? Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası. Yoksa 75'i geçmiş bir adam iş yapamaz. Ona ancak yapacak 5 vakit abdestle namaz. Hastalandım, akacak kimseciğim yok. Osman gece gündüz koşuyor iş diye, bilmem ne zaman eli ekmek tutacak. İşte saat belki de 3. Görüyorsun daha gelmez. Yalnızlık pek güç. Bazı bir hafta geçer, uğrayan olmaz yanıma. Kimsesizlik bu sefer tak dedi artık canıma. Seni bir terleteyim, sımsıkı örtük bu gece. Açılırsın sanırım terlemiş olsan iyice. İhtiyar terliğe dursun gömülüp yorganına, atarak ben de geniş bir kebe mangal yanına, başladım uyku teharrisine. Lakin ne gezer, sızmışım bir aralık neyse, yorulmuş da meğer. Ortalık açmış, uyandım, dedim artık gideyim. Önce ama şu fakir Adem'i memnun edeyim. Bir de baktım ki tek onluk bile yokmuş kesede. Mühürüm boynunu bükmüş duruyormuş sade. O zaman koptu içimden şu tahassür ebedi. Ya hamiyetsiz olaydı, ya param olsaydı.

Yine sana sesleneceğim. Senin kim olduğunu hiç bilmeden, senin kim olduğunu en çok bilerek, isyankâr zambakların, çılgın nilüferlerin, dört nala açan kiraz çiçeklerinin dudak kıvrımlarına yoldaş olacağım. Sarı bir hüzün, kızıl bir gurur ve siyah bir öfkeyle konuşacağım sana. Sana oklardan değil, yaydan bahsedeceğim. Gülün dikenlerinden değil, gülleri ve dikenlerini doğurmaktan yorulmayan topraktan söz açacağım. Akan su gelmeyecek kelimelerime, suyu şefkatle kucaklayan sessiz taşların canını yakan damlaları dillendireceğim. Yine sana sesleneceğim, senin kim olduğunu hiç bilmeden, bilmek istemeden. Alaaddin'in sihirli lambasından çıkan cin bana gelseydi ve ne dilersem dilememi isteseydi, hiçbir şeyi elde etmeyi dilemezdim. Bir şeyden vazgeçmeyi isterdim sadece. Hayatta bir şeyden vazgeçmem lütfedilseydi, bedeli her şeyim olsa bile sana seslenmekten vazgeçmek isterdim. Garip değil mi? Sana seslenmekten vazgeçmediğimi, bundan hoşlandığımı düşünüyorsun belki de. Oysa sana seslenmek, bütün hesaplarımı gördüğün bu dünyadaki tek geride kalmış hesap benim için. Bu dünyadaki tek yük, bu seslenişin kalbini avucumda tutabilmek. Kürek mahkumu için kürek neyse, benim için de sana seslenmek o. Bir yandan gemiyi ufka ulaştırmanın tek yolu, öbür yandan bileklerimden sızan kanların gönlümü işgale yeltendiği bir rotanın can suyu. Oysa ben sana küreklerden değil, gemiden bahsetmek isterdim. Atalarım bana, kadınlara gökyüzünü, gemileri ve yelkenleri anlatmayı öğrettiler. Sen kürekleri, yağlı urganları, geceyi siyaha gömen fırtınaları öğretmeye çalışıyorsun. Sana ellerimle dokunarak, gözlerimle okşayarak göstermek isterdim rüzgarla şişen beyaz yelkenleri. Ama senin vaktin yoktu. Ben bunu hiç anlayamadım. Kavmimin kadınları bana öğretmediler ki, bazı kadınların beyaz güvercinlerden daha çok siyah apoletleri sevebileceğini. Sana sesleniyorum ve gözlerim bileklerimden parmak uçlarıma kadar toplanmış kan pıhtılarını seyrediyor. Kürekleri bırakmıyorum. Önce yücelttiğin, sonra terk ettiğin aşkın onuru için kalemi bir an elimden düşürmüyorum. Ankara Kalesi'nin önünde sana sesleniyorum. Benden kaçıp cennete gitmek isteseydin, seni cennetin kapısına kadar götürürdüm.

öldürmek için seni korkutan cehennem olsaydı, cehennemle konuşurdum. Seni ona anlatabilirdim. Oysa sen ne cenneti isteyecek kadar aşk oldun, ne de cehennemi isteyecek kadar ayrılık. Seviyorum seni ama dedin, hoşça kal diye ekledin. Şimdi gitmeye mecburum. Belki yine gelirim. Umarım gelirim. Son sözün oldu. Cennetin ve cehennemin dillerini, savaş naralarını ve aşk şiirlerini, gazelleri ve boleroları öğreten atalarım senin sözlerinin anlamını öğretmediler. Hiçbir şey söylemeden gittin. Ayrılığın dilsiz olduğunu ben senden öğrendim. Dilsiz olanın yaşayabileceğini sen öğrettin bana ve kalemime ilk defa yaban gözlerle baktım. Yine, yeniden sadece sana sesleneceğim. Müebbet bir aşk dışında bildiğim tüm duyguları terk edeceğim. Sana sesleneceğim yine. Seni sadece kuru bir sevgiyle değil, derin bir hüzünle, binlerce yıllık bir gururla ve pervasız bir öfkeyle sevdiğimi duyumsuyor musun? Mütevazı bir sevgiyle değil, küstah bir aşkla sevdim seni. Ben Osmanlı gibi kollarımın yetişemediği bir aşkı kucaklamaya çalışırken, sen köprülerin ülkesi Venedik'teki son sancağı, kışın üşümemek için şal yaptın kendine. Neden bilmiyorum, özlemin artıyor içimde. Zaman geçtikçe eksilir demiştin oysa. Atalarımın öğrettiklerine ters düşse de sana inanırım bilirsin, zamanla unutursun demiştin. Niye daha derinleşiyor öyleyse? Derinleşiyor özlemin ve gönlümde bir iç savaşta dökülen kanları coşturuyor ayrılık sözlerin. Öfkelerimin kararlılığını aşka katık ederek konuşacağım, bedenim bu dünyayı terk edene kadar. Öyle sanıyorum ki hüzünle ve acıyla pek barışık olmadığın için benden uzun yaşayacaksın. Benden sonra kelimelerim gelecek gönlüne. Onların benden geldiğini bir tek sen bileceksin. Küstah bir aşkla seveceğim seni. Ben savaş ve ölümle haşır neşir olan kelimeler dışındakileri unutmaya gayret edeceğim ömrümün geri kalanında. Sana sesleneceğim yine. Ben seni Beyrut gibi sevdim ama sana ne Mağrib'i ne de Manhattan'ı anlatamadım. Bağdat'ı ve Şam'ı işgale yeltenmişken Venedik'ten gelen ihanet tarumar etti ordularımı. Sarı bir keder, kızıl bir kibir, siyah bir isyanla konuşacağım sana. Senin kim olduğunu hiç bilmeden ağlayan zambakların dudak kıvrımlarına yoldaş olacağım. Senin kim olduğunu en çok bilerek kalbimin bana vaat ettiği tüm aşkları terk edeceğim. Müebbet bir aşk, sarı bir hüzün, kızıl bir gurur ve siyah bir öfkeyle konuşacağım. Bu dünyayı terk etme müjdesi gelene kadar. Hüznü, gururu ve öfkeyi bilseydin keşke. Hüznümün beni aşan taşkınlığını, gururumun binlerce yıl önceden miras kalmış hoyratlığını, öfkelerimin hiçbir zaman sona ermeyecek ve azalmayacak kararlılığını anlayabilseydin, anlatabilirdim sana. Seninle yaşanan bir aşktan sonra ayrılığın ölüm bile olsa mavi bir ölüm olacağını.

sürgün ülkeden başkentler başkentine. Senin kalbinden sürgün oldum İlkin. Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreyi. Bütün törenlerin, şölenlerin, ayinlerin, yortuların dışında sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim. Affa layık olmasam da. Uzatma dünya sürgünümü benim. Güneşi bahardan koparıp, aşkın bu en onulmazından koparıp, bir toz bulutu gibi savuran yüreğime. Ah, uzatma dünya sürgünümü benim. Nice yorulduğum ayakkabılarımdan değil, ayaklarımdan belli. Lambalar eğri, aynalar akrep meleği. Zaman çarpılmış atın son hayali. Ev miras değil, mirasın hayaleti. Ey gönlümün doğurduğu, büyüttüğü, emzirdiği, kuş tüyünden ve kuş sütünden, geceler ve gündüzlerde insanlığa anıt gibi yükselttiği, sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Bütün şiirlerde söylediğim sensin. Suna dedimse sen, Leyla dedimse sensin. Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım, Salome'nin Belkıs'ın. Boşunaydı saklamaya çalışmam, öylesine aşikarsın, bellisin. Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için. Ellerinden devşirir bahar çiçeklerini. Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini. Ey gönüllerin en yumuşağı, en derini. Sevgili, en sevgili. Ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Yıllar geçti. Sapan ölümsüz iz bıraktı toprakta. Yıldızlara uzanıp hep seni sordum gece yarılarında. Çatı katlarında, bodrum katlarında gölgelendi gecemi aydınlatan eşsiz lamba. Hep Kanlıca'da, Emirgan'da, Kandilli'nin kurşuni şafaklarında seninle söyleşip durdum bir ömrün baharında, yazında. Şimdi onun birdenbire gelen sonbaharında sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim. Affa layık olmasam da. Ey çağdaş Kudüs, Meryem. Ey sırrını gönlünde taşıyan Mısır, Züleyha. Ey ipeklere yumuşaklık bağışlayan merhametin kalbi, sevgili, en sevgili. Ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Dağların yıkılışını gördüm bir Venüs bardağında. Köle gibi satıldım pazarlar pazarında. Güneşin sarardığını gördüm Konstantin duvarında. Senin hayallerinle yandım düşlerin civarında. Gölgelendi yansıyıp duran Bengisu pınarında. Ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda, verilmemiş hesapların korkusuyla sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim. Affa layık olmasam da. Sevgili, en sevgili,
Ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar, madem ki yar vardır? Yoktan da vardan da ötede bir var vardır. Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş. Göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur? Geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır. Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır. Senden umut kesmem, kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır. Sevgili, en sevgili, ey sevgili.

dünya. Bak, şimdi herkes kafileler halinde mahşer yerinden büyük mahkemeye doğru akın etmiş gidiyor. Şimdi ne yapacağız? Büyük mahkemede sıra bize gelince yüce yaradana ne cevap vereceğiz? Söyle dünya, ne cevap vereceğiz? İnkarcılığımız, bencilliğimiz, zalimliğimiz, Allah'a ve peygamberine itaat etmeden, kitaba aldırış etmeden, senin mülkünde, senin indirdiklerini inkarla bir hayat yaşadık mı diyeceğiz? Söyle dünya, ne diyeceğiz? Hani inkar ettiğimiz, yalanladığımız, gelmesi hususunda elçilerle alay ettiğimiz gün bugün dünya. O gün bugün. Keşke toprak olsaydım. Keşke hiç yaratılmasaydım da dünyadayken yalanladığımız bugün başımıza gelmeseydi. Keşke senin süsüne, cazibene kanmasaydım. Ne olurdu şeytanın vesveselerine aldırış etmeseydim? Ne olurdu nefsimin peşinden koşmasaydım da Rabbime kul olup onun rızasını kazansaydım? Ama pişmanlık duymakta çok geç kaldık. Af dileme yeri burası değil dünya. Burası değil. Burası hesapların görüldüğü, büyük mükafatların verildiği, acıklı ve elim azap yeri dünya. Yaptıklarımızın karşılığının verildiği yer burası. Burası mahşer meydanı. Burası er meydanı dünya. Er meydanı. Kıyamet günü doğru teraziler kurarız. Hiçbir kimse hiçbir haksızlığa uğratılmaz. Hardal tanesi kadar olsa bile yapılanı ortaya koyarız. Hesap gören olarak biz yeteriz. Allah şüphesiz zerre kadar haksızlık yapmaz. Zerre kadar iyilik olsa onu kat kat artırır ve yapana büyük ecir verir. Her ümmete bir şahit getirdiğimiz ve ey Muhammed, seni de bunlara şahit getirdiğimiz vakit durumları nasıl olacak? O gün inkar edip peygambere baş kaldırmış olanlar yerle bir olmayı ne kadar isterler ve Allah'tan bir söz gizleyemezler. Bilemedik Allah'ım, bilemedik. Dünya denilen yerde seni unuttuk. Dünyaya daldık. Ömür hiç bitmeyecek sandık. Ölüm ne zaman kapımızı çaldı, hele onu hiç anlayamadık. İyilerle dostluk kurmadık. Hatta seni sevenleri ve sana uyanları hep kınadık. Alay ettik. Onlara düşmanlık besledik. Cennet, cehennem, kıyamet, yeniden dirilme. Bunlar boş laflar dedik. İnanmadık. Şeytana ve yoldaşlarına uyduk. Şimdi huzurunda, terazinde, elimiz kolumuz bağlı, korku içinde bekleşiyoruz Allah'ım. Keşke anamdan doğduğum an ölseymişim. Keşke, keşke. Ey insanoğulları, ben size şeytana tapmayın. O sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. Doğru yol budur diye bildirmedim mi? Andolsun ki o sizden nice nesilleri saptırmıştı. Akletmez miydiniz? İşte bu
size söz verilen cehennemdir. Bugün inkarcılığınıza karşılık oraya girin. İşte o gün ağızlarını mühürleriz. Bizimle elleri konuşur. Ayakları da yaptıklarına şahitlik eder. Ey suçlular! Bugün müminlerden ayrılın. Neler yapmışım böyle? Aman Allah'ım! Bu kitapta en ufak bir eksik bırakmamış, hepsini yazmış. Elçilerin söylediği her şey harfi harfine doğruymuş. En ufak bir şeyi dahi atlamamış. Eyvah! Eyvah dünümüze! Eyvah bugünümüze! Kitabını önden ve sağdan alanların yüzü ne kadar da mutlu. Korkudan eser yok yüzlerinde. Alınlarında ve yüzlerindeki nurda ne kadar güzelmiş öyle. Mutluluktan uçuyorlar. Cennete doğru. Çocuklar gibi. Sevinçle gidiyorlar. Bunlar benim dünyadayken alay ettiğim, zavallılar olarak nitelediğim, beğenmediğim salih kullar. Allah'ı, Resulünü seven insanlar. Keşke ben de dünyadayken onlar gibi Allah'ı ve Resulünü severek yaşasaymışım. Keşke ben de namaz kılıp oruç tutsaymışım. Ne olurdu ben de Allah yolunun yolcusu olsaydım da bunlar başıma gelmeseydi. Eyvahlar! Yazıklar olsun bana! Yazıklar olsun! Bir de kitaplarını arkadan ve soldan alanlar var. Yüzleri kapkara. Hepsi de korkudan titriyor. Ayakta duracak mecalleri yok sanki. Ya Rabbi, hiç böyle yüzler görmemiştim. Ne kadar çirkin, ne kadar korkunçlar. Kimse konuşmuyor, kimse bakmıyor. Zaten onların da kimseye bakacak yüzleri kalmamış. Alınlarında cehennem damgası var. Herkes lanet ediyor. Diyorlar ki, Yüce Yaradan, Rahman ve Rahim Allah Azze ve Celle de onlara bakmıyormuş. Kulakları sağır eden feryatlarını ise kimse işitmiyor. Kimse duymuyor. İşte o gün ağızlarını mühürleriz de bizimle elleri konuşur. Ayakları da yaptıklarına tanıklık eder. Dilesek onların gözlerini kör ederdik de yol bulmaya çalışırlardı. O zaman nasıl görürlerdi? Dilesek onları oldukları yerde dondururduk da ne ileri gidebilirler ne de geri dönebilirlerdi. Melekleri gördükleri gün, işte o gün suçlulara iyi haber yoktur. Melekler, iyi haber size yasaktır, yasak derler. Yaptıkları her işi ele alır, onu toz duman ederiz. Cehennem kapıları açılınca, amel defteri arkadan ve soldan verilenleri

Allah'a kafa tutanların inkar ettikleri o gün, bugün, kıyamet günü, hesap günü, mükafat ve cennet günü, ceza ve cehennem günü, mahşer günü.

o yar mihmanımız oldu. Gelin dostlar, bize gelin. Gönlümüz şevk ile doldu. Gelin dostlar, bize gelin. Gelin dostlar, bize gelin. Ufkumuzdan güneş doğdu. Nefsin karanlığın boğdu. Hidayet hadiden oldu. Gelin dostlar, bize gelin. Seyyid Hulusi namımız, sabah oldu akşamımız. Bugün kutlu bayramımız. Gelin dostlar, bize gelin. Gelin dostlar, bize gelin.

Nur-u alemsin bugün, hem dahi mahbub-i hüda. Eyleme aşıklar bir lahza kapından cüda. Gitmesin nam-ı şerifin bu dilimden dembedem. Dertli gönlüme devadır, can bulur ondan safa. Umarım her bir adın başka şefaat eyliye. Ahmet-i Mahmud, Ebu'l-Kasım, Muhammed Mustafa. Çünkü denildi ona beşşems, dahi ve duha. Ruhyuna, alnına, mihr-ü mahı benzetsem nola. Bu libas-ü hayu huyu tantana nedir dila? Eynine hilat yeterken bir palasu bir aba. Cürm-ü isyanım birundur, gerçi hadden servera. Sen şefaatkânısın, geldim sana şefkat uman. Bu muhibbi tevbe eyler, tevbesin eyle kabul. Fitne-i şeytandan sakla onu ya Rabbena.

şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesit orduların yükleniyor dördü beşi, tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı delirir. Yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer, kaynıyor kum gibi, tufan gibi mahşer mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşında. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da züldür bu rezil istila. Ah o 20. asır yok mu? O mahluku asil. Ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahpe hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab, öyle müthiş ki eder her biri bir mülki harab. Öteden saikalar parçalıyor afakı, deriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin, sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer, o ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak, boşanır sırtlara, vadilere, sağanak, sağanak. Saçıyor zırha bürünmüş de o namert eller, yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere, sürü halinde gezerken sayısız tayyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler, kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından. Alınır kalamı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram? Çünkü tesisi ilahi o metin istihkam. Sarılır, indirilir mevki müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez suni beşer. Bu göğüslerse Huda'nın ebedi serhaddi. O benim sunu bediğim, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi bir baksana dağlar, taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın. Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümerc ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyap. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına, sonra gök kubbeyi alsam da rida namıyla, kanayan lahdine çeksem bütün ecramıyla, mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan, sen bu avizenin altında bürünmüş kanına, uzanırken gece mehtabı getirsem yanına, türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecrile avizeni lebriz etsem, türlenen magribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatrana.
Sen ki son ehli salibin kırarak savletini, Şark'ın en sevgili sultanı Selahaddin'i kılıç arslan gibi icdaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın. Heyhat, sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber.

Züveyde, ben sendeyim, sen bendesin Züveyde. Önce korkunç azaba, kahra gömülüyorum. Sonra en büyük affa uğrayıp gülüyorum. Çatlıyor da mezarım, dışa vuruyor beni. Terazi, Züveyda'ya divan kuruyor beni. Güneş aktı, ay söndü, parçalandı yıldızlar. Züveyda, burada şimdi sen varsın, gözlerin var. Beyaz tüller içinde ruhun sarıyor beni. Sahibisin bu eşsiz muhabbet sarayının. Mağrur yükseliyorsun uluların katına. Huriler imreniyor sonsuz saltanatına. Elime tutuşturup kalbinin kadehini, sevgini şarap gibi sunuyorsun Züveyda. Çiçek çiçek kalbime doluyorsun Züveyda. Acı yok, intizar yok, eskide kaldı hasret. Devrini tamamladı endişe, korku, hayret. Buz ve köz tarih oldu, bitti zaman ve mekan. Zaman biziz, mekan biz. İmkansıza yok imkan. Ömrünle sonundayız, ne de henüz başında. 33 yaşındayız, hep 33 yaşında. İçim sensin bu ilde, dışım sensin Züveyda. Züveyda, ben sendeyim, sen bendesin Züveyda.

Necef çöllerinde küçük ayak izleri. Medine'ye doğru gidiyor ürkekçe. Telaşlanan bir hızla ilerliyor adımlar. Belli ki selamına yetişmek üzeredir bir bulutun. Belli ki uçup gitmek üzeredir bir bulutun. Belli ki uçup giden bir kuşun kanadına tutunmak üzeredir.

0: ise ama sanki hiç yorulmamış gibi yüzünde bir tebessümle Medine'ye doğru koşuyor. Oyununu yarım bırakmış. Annesinin avuçlarından bir buğseyle ayrılmış. Sevdanın kentine kanatlanırcasına ayrılmış memleketinden. Küçük ama hızlı adımlarla gidiyor. Necef çöllerinde bir çocuk. Kızgın kumlar üzerinde canı yanarak koşuyor. Buna değen bir şey olmalı. Acısını dindirecek bir sona varmalı gittiği yerde. Kalbini ve dilini sıkı tutuyor. Sanki düşeceklermiş gibi. Umudun sevabıdır diyor. Sevabın kat be katıdır vuslatım. Bir hasretlikten koparak, sanki kızgın tren raylarına sürterek masum bedenini umudun kentine doğru vuslatına gidiyor. Küçük ama telaşlı adımlarla. Necef çöllerinde bir çocuk, bir yavru serçe, kendini sakınarak kendinden, dilindeki hazineyle koşuyor güneşe doğru. Güneşe doğru ama güneşe aldırmadan, yanan ayaklarına bakmadan, başını göğe kaldırmadan, küçük ama sevdalı adımlarla koşuyor. Düşlerinde babasından aldığı bir müjdeyle düşmüş yollara. Bir insanı tanımak umuduyla, bir insanı, bir cihana sarılabilmek heyecanıyla. Medine'de çocukları seven birilerinin var olduğunu biliyor. Ona beni de sev demeye gidiyor güneşe aldırmadan. Babamın vasiyetidir ey Muhammed, benim de saçımı okşa demeye gidiyor. Küçük ama yetim adımlarla. Necef çöllerinde sevdalı bir çocuk. Dilinde sakladığı sırrıyla gidiyor umudun kentine. Eğer varabilirse Medine'ye, görür görmez boynuna sarılacak. Ey Muhammed, sana geldim. Necef'in kızgın kumlarında yana yana geldim. Babamı gördüm düşümde. Ben yokum diye kendini yetim hissetme dedi. Medine'de yetimlerin babası var dedi. Onlara tebessümüyle can veren bir Muhammed var. O herkesin sevgilisidir. Git dedi. Necef çöllerinde sessiz bir rüzgar. İzi kaybolmuş küçük ama sevdalı adımların. Belli ki kapısından döndürmüyor hiçbir yetimi. Nice asırlar geçti sensizlikle. Bir an bile terk etmedik seni. Ne olur ya Resulallah, o yetim çocuk gibi himayene al ümmetini.
1: Kaç asır geçti bilmem kaç asır, Necef çölleri

0: Hicr 36-39. İblisin duası. İblis dedi ki:
1: Rabbim, madem öyle, bana tekrar diriliş gününe kadar süre tanı.
0: Allah buyurdu ki: peki, sen artık kendisine süre tanınanlardan birisin. Tabii ki sadece tarafımdan bilinen zaman dolup günü gelinceye kadar. İblis:
1: Rabbim, beni yoldan dışladığın için ben de yeryüzünde onlara günahları süslü püslü göstereceğim ve onların tümünü yoldan saptıracağım. Bunun tek istisnası, onlar arasındaki inancını batıldan arındırıp saf ve tertemiz tutma çabasını desteklediğin kulların olacak,
0: dedi.